senelerdir buradayım. Altı adım, dört duvardayım. Ben ki gurbetim kendime, kendimden firardayım. Ah usta, mektup bekler gibi umut etmektir yaşamak burada. Uzaktan uzağa bir martı sesi alır götürür beni çocukluğuma. Ve yazdığım şiirler durur kirli, yorgun duvarlarda. Güneşe hasret gözlerimin değdiği her yerde artık o var be usta.

Öyle yaşlandım be usta. Saçım da siyah kalmadı. Giderek daha çok benziyorum babama. Anamı daha çok özlüyorum. Ve çocukluğumu ve ilk gençliğimi ve kırılan düşlerimi. Her sabah sırt ağrısıyla uyanıyorum burada. Taşı sıksa suyunu çıkaran o adam ben değilim artık. Şimdi mevsim sonbahar, vakit ikindi. Bir zamanlar ben de delikanlıydım oysa. Hayaller kurardım gelecek için. Sevdamıza dair şarkılar söylerdim. Anneme bir gelin getirecektim. Tıpkı ona benzeyen. Bir varmış, bir yokmuşçasına. Maziye dalınca inan ki çok yanıyorum. Ve artık ne zaman bir eski türkü duysam salya sümük ağlıyorum. Şimdi ağrıma gidiyor voltalarda dinlenmek. Merdiveni böyle çıkmak zoruma gidiyor. Ve her gece öksürerek uyanmak.

Kaz mezarcı, kaz mezarcı. Aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü. Aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı, deri kaz. Aşkımı gömeceğim.

Yıllardır harap eden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeci. Mezarının başında vefasız diyeceğim. Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim.

Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum. La

Hiç şüphe yok ki sizin beni kendisine davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de hiçbir davet hakkı yoktur. Gerçekten bizim dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir.

Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür.

Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın denilecektir. Ve iz

Onlar ateşte birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara dünyada biz size tabiydik. Şimdi bizden ateşin bir parçasını olsun savabilir misiniz derler.

0: bekçilerine, "Rabbinize yalvarın da bizden bir gün olsun azabı hafifletsin" derler.
1: قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
0: Cehennem bekçileri de "Size peygamberleriniz apaçık mucizeler getirmediler mi?" derler. Onlar "Evet getirdiler" diye cevap verirler. Bekçiler "Öyleyse kendiniz yalvarın" derler. Kafirlerin yalvarması ise elbette boşunadır.
1: İnna lenansuru rusulana vellezina amanu fil hayatid dunya ve yevme yekumul eşhad.
0: Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz.
1: Yevme

0: Andolsun ki biz Musa'ya hidayet rehberi olan Tevrat'ı verdik. İsrail oğullarına da aklı başında olanlar için bir öğüt ve hidayet rehberi olan kitabı miras bıraktık.
1: Tasbir inne va'dallahi hakku vestagfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbik. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
0: Ey Muhammed! Sabret! Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile tesbih et.

0: Kendilerine gelen kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanların kalplerinde ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve görür.
1: لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَمَا

Körle gören bir olmadığı gibi, iman edip salih amel işleyenlerle kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.

Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Allah.

0: Geceyi içerisinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: ذَٰلِكُمُ

0: İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: فَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı.

0: Yeryüzünü sizin için duracak bir yer, göğü de üzerinize bir bina yapan, size şekil verip şeklinizi güzelleştiren ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
0: O daima diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse dini yalnız ona tahsis ederek ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Kul in

Ey Muhammed, de ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim. Bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا

sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan, sonra alaka denen embriyodan yaratan O'dur. Sonra sizi bir bebek olarak annenizin karnından çıkarıyor. Sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlar olmanız için sizi yaşatıyor. Sizden kiminiz daha önce öldürülür, kiminiz de belirli bir süreye ulaştırılırsınız. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.

0: Yaşatan ve öldüren O'dur. Allah bir şeye karar verdiği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ اَنَّا يُصْرَفُونَ
0: Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmüyor musun? Nasıl da haktan döndürülüyorlar?

0: Kitabı ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar yakında bileceklerdir.
1: İzil eğlalu fî e'nâkihim ve selâsilu yushabûn fil hamîmi thumme finnâri yusjarûn.
0: Onlar boyunlarında halkalar ve zincirlerle kaynar suya sürülürler. Sonra ateşte yakılırlar.

0: Sonra onlara Allah'ı bırakıp da ortak koştuğunuz şeyler nerede denir? Onlar da onlar bizden uzaklaşıp kayboldular. Hayır, biz daha önce hiçbir şeye kulluk etmiyorduk derler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır.
1: Zalikum bima kuntum tefrahun fil ardi bighayril hakki ve bima kuntum temrahun. Udkhulu ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ febi'se methvel mutekebbirîn.
0: Onlara şöyle denir: bu sizin yeryüzünde haksız yere sevinmeniz ve şımarmanızdan dolayıdır. Şimdi içerisinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür.
1: Fasbir inne ve'dallâhi

0: Ey Muhammed, sabret. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya sana gösteririz veya göstermeden önce senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü yalnız bizedir.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ

0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberler gönderdik. Onlardan kıssalarını sana anlattıklarımız da var, durumlarını sana anlatmadıklarımız da vardır. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadan herhangi bir ayet getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman da hak yerine getirilir. Ve Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmak isteyenler orada zarara uğrarlar.
1: Allahu'l-lezî ce'ale lekumu'l-en'âme litarkabû minhâ ve minhâ te'kulûn.
0: Kimine binesiniz, kimine de yiyesiniz diye hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
0: Onlarda sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki herhangi bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.
1: وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ.
0: Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz?

Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden hem daha çok, hem daha kuvvetli, hem de yeryüzünde daha çok eser sahibiydiler. Fakat kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Felem

Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler. Ama alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı. Felem

0: Onlar şiddetli azabımızı görünce tek Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler.
1: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ ف۪ي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ
0: Fakat bizim şiddetli azabımızı görünce iman etmeleri kendilerine fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunu budur. İşte kafirler orada zarara uğramışlardır. Fussilet Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 54 ayettir. Surenin 3. ayetinde Kur'an ayetlerinin tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklandığını ifade eden Fussilet kelimesi geçtiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Allah'ın varlığının, birliğinin delillerine dikkat çekilmekte ve kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir.
1: Bismillah.

0: Hamim.
1: Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen liqavmin ya'lemun.
1: Bu Arapça bir Kur'an olarak ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır.
2: Beşiran ve neziran fe'e'rada ekseruhum fehum la yesme'un.
1: O müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler.

Onlar, ey Muhammed, senin bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Seninle bizim aramızda anlaşmamıza engel bir de perde vardır. Sen istediğini yap, şüphesiz biz de yapıyoruz derler.

0: Ey Muhammed, de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin. Vay ona ortak koşanların haline. Onlar zekatı vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler.
1: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti lehum ecrun gayru memnûn.
0: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenler için de bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
1: قُلْ اَاِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي

O yerin üstünde sabit dağlar yarattı. Orada bereketler meydana getirdi. Orada arayıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu.

Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. Her ikisi de isteyerek geldik dediler.

0: والتسبيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: Böylece Allah onları iki günde yedi gök yaptı. Her göğe kendi işini bildirdi. Biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve koruduk. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
0: فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودِ
1: Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım.

0: Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önlerinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz dediler.
1: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ

0: Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim vardır dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı.
1: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ
0: Bu yüzden biz de onlara dünya hayatında rezillik azabını tattırmak için o uğursuz günlerde dondurucu bir kasırga gönderdik. Ahiret azabı ise elbette daha çok rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Semud kavmine gelince biz onlara doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Bunun üzerine kazandıkları kötülük yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarptı.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar.
1: حَتَّى

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Onlar derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Derileri de bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk defa yaratan O'dur ve siz yine O'na döndürülüyorsunuz derler.
0: وَمَا

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz.

0: İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz.
1: فَاِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ
0: Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar.
1: وَقَيَّ

0: Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki azap sözü onlar için de hak oldu. Doğrusu onların hepsi de hüsrana düşmüşlerdi.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ
0: İnkar edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki üstün gelirsiniz dediler.
1: فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَد۪يدًا وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Biz mutlaka inkar edenlere şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.

0: İşte Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkar etmelerinin cezası olarak onlar için orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır.
1: Ve kâle

0: الكرسي نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
1: İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar diyeceklerdir.

0: Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.
1: Nuzulen min gafurin rahim.
0: Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ
0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kim olabilir?
1: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün. Ve

0: Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

Gece ile gündüz ve güneşle ay Allah'ın kudretinin delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece Allah'a kulluk yapmak istiyorsanız onları yaratan Allah'a secde edin.

0: Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ

0: Kadir.
1: Senin yeryüzünü boynu bükük kupkuru görmen de Allah'ın kudretinin delillerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her şeye gücü yeter.

0: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
1: Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın. Şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri hakkıyla görür.

Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. La

Ey Muhammed, sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de acı bir azap sahibidir. Ve lev

0: Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an yapsaydık, onlar mutlaka bu kitabın ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı bir dil öyle mi? Derlerdi. Sen de ki, o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarındaysa bir ağırlık vardır. Kur'an onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar da duymuyorlar.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik de onda ihtilafa düşmüşlerdi. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelenmesine dair bir söz geçmeseydi, mutlaka aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten onlar Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.

0: Her kim iyi bir iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin kullara zulmedecek değildir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sarıkamış-Horasan yolunun 17-21. kilometreleri, Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri, Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Burası Radyo 7.

0: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
1: Hatta başladık bile. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye Türkiye'nin alışkanlığı, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Perşembe sabahındayız. 6 Ağustos 2026'da zaman su misali akıp gidiyor. Hicri takvimde 23 Safer 1448'de canım ülkemin saati 7'yi 1 dakika geçiyor ve yepyeni bir güne başlıyoruz evvelallah sizlerle. Sıcak. İstanbul'da gerçekten sıcak bir günün ardından akşam, nihayetinde gece ve nemli bir sabah itibariyle yoğun bir gündemle yine sizlerleyiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize huzurlu, ferahlatan bir gündemle beraber bir günü temenni ediyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını iletmeden şuradan şuraya gitmiyorum. 0507-977-0101'de hatırlatıyorum ki ilk 30 dakikanın ilk mesajı bize gelebilsin. 0507-977-0101. Lütfen bunu artık telefonunuza kaydedin. Yayının hemen başında duamızı ediyoruz. Ardından işimize beraber bakıyoruz. Buyurunuz o halde. Ya Rabbi, sen lütufkarsın, sen merhametlisin ve sen vaadinden dönmezsin. Allah'ım, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. O nimetlerin bereketini arttır, eksiltme, ziyadesiyle lütfeyle. Sadece sana kulluk ederek, sadece senden isteyenlerin boyunlarını bükük bırakma, onlara da bahşeyle. Ya Rabbi, iki cihan Güneş Efendimizin duasıyla sana yakarıyoruz. Mübarek hanelerinden güzel simalarıyla, güzel elleriyle gökyüzüne doğru şöyle bakarak aynen şu şekilde dua ediyor Efendimiz. Ya Rabbi, günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Allah'ım, bütün kusurların bende olduğunu ben itiraf ederim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affet. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da sensin, senden başka ilah yoktur. Ve ya Rabbi, ne olur hepimize sağlık nasip eyle, afiyet nasip eyle, hayırlı arkadaşlar, işler, eşler, kazançlar nasip eyle, şifa nasip eyle, en güzel akıbeti lütfeyle. Ve ya Rabbi, ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o günde bizi senin intikamın için memurun, askerin eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
0: 7 gün 7 sabah. Basından başlıklar.
1: Efendim, hürriyetle başlıyoruz turumuza. Türkiye başaracak, ümit ediyoruz. Bu ülkenin eksisiyle artısıyla çok iyilerine daha layık olduğunu ümit ediyoruz, düşünüyoruz, hissediyoruz. Yaklaşık 2 yıldır devam eden terörsüz Türkiye sürecinin en önemli adımı olan ve terör örgütünün PKK'nın tasfiyesini sağlayacak milli dayanışma, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi dün geniş bir uzlaşmayla meclis başkanlığına sunuldu. 360 milletvekili imzaladı sevgili dinleyiciler. Cumhur İttifakı milletvekillerinin tamamı, o zaten beklenen durumdur da, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Partisi, Hüdapar ve Bağımsızlardan da toplam 360 milletvekili o teklife imza attı. Teklif yarın komisyona gelecek, ardından da genel kurula gelerek düzenleme meclis tatile girmeden yasalaşacak. Şimdi herkesin merak ettiği şey şu: Öcalan'ın durumu ne olacak? 1 Haziran 2025 öncesinde işlenen müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan yargılamalar kapsam dışında olacak. Türkiye'de ölüm cezası 2004'te kaldırıldığı için bu tarih milat kabul edildi. PKK elebaşısı Öcalan'ın cezası da bu tarihten önce kesinleşmişti. Bu sınırlamayla Öcalan ve benzer cezalardan suçlanan örgüt yöneticileri yasanın kapsamının dışında tutuldu. Teklifin ayrıntılarını dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ortak basın toplantısıyla dile getirdiler. AK Partili Güler, Öcalan'ın statüsü sorusuna özetle şu yanıtı verdi.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Arkadaşlar, bunlar idari düzenlemelerle yapılacak işte. Ceza infaz kurumlarımız belli. Bütün ceza infaz kurumlarının yönetimi Adalet Bakanlığı'na ait. Dış güvenlikte Jandarma Genel Komutanlığımıza ait. İdari düzenlemelerle ilgili ailelerin talepleri, gerekse Adalet Bakanlığımızda bu konuda düzenleyici işlemler, talepler, süreç açısından kurulun izlemeleri. Bunlar her zaman rahatlıkla bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmadan yapılacak işlerdir. Ya bize sorarsanız bundan sonraki süreçlerde rahatlıkla belli bir disiplinle, belli kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ziyaretleri, gazeteci ziyaretleri bu konudaki açıklamalar noktasında gayet idari düzenleme içinde yapılabilir. Ama bunun için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yok, statüye de ihtiyaç yok arkadaşlar.
1: Hayırlara vesile olsun diyen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler sonrasında hazırlanan kanun teklifinin geniş bir mutabakatla meclise sunulduğunu hatırlattı. Huzur iklimi güçlenecek dedi. Devlet Bahçeli bu yasayla 86 milyonun kardeşliği tescillendi ifadesini kullandı MHP lideri. Önceki gün imzaladığı dün meclise sunulan çerçeve yasayı değerlendirirken şöyle devam etti. 1000 yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı atılmıştır. Bir de yeni parti meselesi var. Özgür Özel yaklaşımlarında herhangi bir değişikliğin olmadığını söylüyor. Komisyon raporunun 6 ve 7. kısımları vardı. Bu teklifi 6. kısımla alakalı. 6 ve 7'nin peş peşe değil de iç içe yürümesi lazım. 7 demokratikleşmeyle alakalı diyor. Yaklaşımlarında herhangi bir değişiklik olmadığını, usul ve üslup açısından yanlış bir iş olarak gördüklerini söylüyor yeni partinin genel başkanı. Peki CHP ne düşünüyor? Grup Başkanı Faik Öztrak, teklifin Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlandığı yeni dönemin kapılarını aralayabileceğini söylüyor. Halkımız gönlünü ferah tutsun diyor. Bu da CHP'nin görüşü. İlginç şeyler yaşıyoruz. Peki ya dün bir fırtına esti. Bildiğiniz gibi değil. Karadeniz fırtınası. Efendim Trabzon'da Salah fırtınası esti. Trabzonspor'un yeni yıldızı Salah dün Türkiye'ye geldi ve özel uçakla İstanbul'a indi. Salah'ı havaalanında bordo mavili taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı. Muhammed Salah Türkiye'ye gelirken uçaktan bize her yer Trabzon paylaşımını yaptı. Trabzon formasıyla taraftara üçlü çektirmeyi de ihmal etmedi. Muazzam bir rüzgar estirdi Trabzon'da. Hem kulüp için hem bölge için, canım ülkem için hem de Türkiye'likler için hayırlı olsun. İnşallah tutar. Bu maya inşallah tutar. Fenerbahçe Gülü Oyla'ya kazandı. 3. eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Sturm Graz'ı ağırladı. Fenerbahçe sağdan Talisca ve Greenwood'un golleriyle galip ayrılmayı bildi. Sarı lacivertler Avusturya'da salı günü oynanacak rövanş için avantaj sağladı. 3.'yi de atabilirdi, 4.'yi de. Bu arada rakip de Sturm Graz da pozisyon yakalamadı değil yani. Yakaladı. Beceriksizdi. Fenerbahçe ile arasındaki kalite farkı çok aşikardı. Fenerbahçe'de de yavaş yavaş sanki sinyaller olumluya doğru evriliyor gibi. Bu arada bir alkışta Fenerbahçe taraftarına Kadıköy'ü hınca hınç doldurdu. Gecenin bir vaktine kadar da takımını desteklemeyi ihmal etmedi. Peki diğer haberler diğer gazetelerde. Yeni Akit gazetesi Ağbaba için çember daralıyor diyor. Rüşvetten fezleke düzenlendi. Veli Ağbaba ve sırdaşı Özgür Özel için çember daralıyor. Ağbaba'nın belediyelerdeki adamlarına yönelik birçok operasyon yapılırken ağabeyi Hür Ağbaba da dün gözaltına alındı. Ağbaba ile Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almaktan fezleke hazırlandı sevgili dinleyiciler. Yargı ağabeye de dokundu, Hür'e de dokundu diyerek de alt başlık sıralanmış. Miço, Türkiye ile Avrupa Birliği'nin arasını açmak istiyor. Müstafi Tümamiral Profesör Doktor Cihat Yaycı, Yunan Başbakanı Kiryokas Mitsotakis'in adalar ziyaretinde bölgeyi Avrupa Birliği'nin sınırı olarak dile getirmesinin hukuki bir gerekçesinin olmadığını söylüyor. Mitsotakis'in niyetinin Avrupa Birliği ile Türkiye'nin arasını açmak olduğunu dile getiriyor Profesör Cihat Yaycı. Ayrıntılarını evvelallah işitirsiniz. Başkan Özel'in İçişleri Bakanı adayıymış. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'ten bahsediyorum. Özgür Özel'in İçişleri Bakanı adayı çıktı. Özgür Özel, İlkay'a verin İçişleri Bakanlığı'nı yönetir sözleriyle dikkat çeken açıklamalar yapmış. Ya bir de referans olmuşsunuz ya geçmişte, tarihte. İnsan gerçekten utanıyor, yerin dibine giriyor.
3: İlkay Bey diyor muhtarmış. Acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i, verin dedim İçişleri Bakanlığı'nı yönetir.
1: Aman Allah korusun. Savaşa rağmen 18.9 milyar kar. Türk Hava Yolları
3: hediyesini İzmir

0: 71 bin lira fatura çıkartıldı sevgili dinleyiciler. 71 bin lira. Bu Alanya'ya mahsus bir durumdur diye düşünüyorsanız yok öyle bir ihtimal. Özellerde bu civarda dolaşıyor ufacık müdahaleler. Yani tam kan tahlili için çok yakında olduğu için başıma geldiği için biliyorum efendim. 14 bin lira istendi. Sadece tam kan tahlili için talep edilen fiyat bu. Yani Alanya'ya mahsus değil. Yetkililerin, etkililerin, bilgililerin, ilgililerin dikkatine sunalım efendim. Timin tamamı FETÖ'cüydü. Darbe girişiminden 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü suikast timinin firari üyesi Burkay Karatepe itirafçı oldu. 69 sayfa ifade verdi. Çiğli'de binbaşı Şükrü Seymen personele aramızda hizmetten olmayan var mı? Hizmetten dediği de CIA'ya hizmetten, Mossad'a hizmetten yani FETÖ'ye hizmetten ondan bahsediliyor diye sordu. Kimseden olumsuz yanıt gelmedi. Ardından göreviniz Cumhurbaşkanı almak dedi. Örgüte 1998'de ortaokulda katıldım diyor FETÖ'cü. Burkay Karatepe, kod adım Selim'dir. Kurmaylık sınavı soruları flash bellekle bize verildi. Oh, evliliğimi kataloglardan yaptım. Güzel. 2012'de Pensilvanya'da Gülen'i ziyaret ettim maşallah. Akabinde de ihanet ettime geliyor söz. Zaten yaptığı da hıyanetten başka bir şey değil. Milyonlarcasının ahını sadece 15 Temmuz'da değil, öncesinde ta ortaokul sıralarından itibaren aldığınız, çaldığınız, kullandığınız, ilerlediğiniz, yediğiniz her lokma için milyonlarcasının hakkını alacaksınız ve hesabını vereceksiniz gayet tabii. Burada olur mu? Bilmem. Dünya burası. Orada olur mu? Kesin. Şaşmaz. Milim şaşmaz. %93,5 tercihine yerleşti. LGS'de yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrencilerin %93,56'sı tercihlerine yerleşirken ilk nakil başvuruları yarın sona erecek değerli dinleyiciler. İki dalgıca tutuklama. Dalgıç da mı işin içinde? Gülistan 9 soruşturmasında o dönem Uzunçayır Barajı'nda arama çalışmalarına katılan iki dalgıcın su altından olayı manipüle edecek şekilde kağıt notlar çıkardığı belirlendi. Şüpheliler delil karartmaktan tutuklandı. 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan'la ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 30'a çıktı. Bu son gelişmeyle beraber değerli dinleyiciler. Bu arada Gülistan hala yok. Cenazesine hala ulaşılamadı. Menderes'in rüşvetçi başkanına kefil olmuş Sabah gazetesi de veriyor Özgür Özel'i. Çikolata kutusunda 1.2 milyon dolar vurgun. Çikolata kutusunda rüşvet verme yönteminin CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin ardından Etimesgut'ta da uygulandığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri devasa yolsuzluğu gözler önüne seriyor. Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu'na baklava kutusunda 1.2 milyon dolar rüşvet verildi. Ruhsat almak isteyen bir inşaat firması ise rüşveti makam odasındaki gizli bölmeye bıraktı. Sorarsanız tutuklu belediye başkanı Sinem Dedetaş'a haberim yok der, dedi, diyor. İfade tutanaklarında bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Hiçbir şeyden haberleri yok. Yalnız Üsküdar'da görevden alınan Sinem Dedetaş'ın yerine bir başkan seçilmesi gerekiyor. Yani başkan vekilliği seçimi olması gerekiyor. Usulsüzlükleri anlatan isimse AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir. Neler yaşandığını başkan vekilliği esnasında şöyle anlatıyor Özdemir.
1: Sebepsiz yere AK Parti adayımızın oyları geçersiz sayıldı. Kameralara da gösterilmedi. Ve sonrasında amacının ne olduğu belli olacak şekilde bir ara verildi. Herhangi bir taşkınlık ve ara vermeye gerektirecek bir durum yokken sebebi meclis üyelerini baskı altına almak olan bir ara verildi. 10 dakika. Sonrasında hemen aşağıda bulunan arkadaşlarımız bunlara şahit oldu. Hatta kamera görüntüleri ve seslerin olduğunu gördük. Olağanüstü derecede tehditler, yumruklar havada uçuştu. Demokrasi havarisi olan Yeni Parti'nin il başkanı ve İlçe başkanı orada Cumhuriyet Halk Partisi grubunu işgal etti. Ve baskı, tehdit ve orada Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin iradesine bir gasp teşebbüsünde bulunuldu. Kayıtları, görüntüleri var. Şunu ifade edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubuna Yeni Parti il başkanı hangi sıfatla girmiştir? Yeni Parti ilçe başkanı hangi sıfatla girmiştir? Hangi sıfatla orada tehditler savurmuştur? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Burada hiç kimse derebeyliği yapamaz. Buna asla müsaade etmeyiz. Hiç kimse burada hukukun üzerinde kendini görmesin. Yeni Parti il başkanı ve ilçe başkanı ve buradaki anlayışları, tiyatrocuları orada işaretli bir pusulayı sorumlu gördükleri isimlere vermişlerdi. Bunlardan bir tanesini de Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesi tespit etmiştir. Ve kendisi burada benim pusulamda işaret vardır. Bununla alakalı bana yeni pusula verin demesine rağmen bizim de burada itirazlarımız olması

0: Sına rağmen ve seçimin gizlilik ihlalini sağlaması sebebiyle seçimin iptal sebebi olan bir uygulamayı Milli Şef'in akrabası Meclis Başkanı tekrar o eski hülyalarını ortaya koymuş ve burada irade gaspına girmiştir.
1: Üsküdar'da yeni başkan vekilinin de bir CHP'li olduğunu, Sibel Tan Çetinkaya'nın seçildiğini hatırlatalım. Üsküdar'da yeni başkan vekili de yine bir CHP'li, Sibel Tan Çetinkaya. Abdullah Özdemir'in ifadelerini de duydunuz kendi kulaklarınızla. Peki efendim, Türkiye'nin önünü açacak 12 madde, meclis başkanlığına sunulan 12 maddelik çerçeve yasağı yine gazetede sabahta yerini almış. Salah fırtınası diyor Yeni Şafak gazetesi. 2 yıldır Trabzonspor'da, sonrasında ne olur? O aşı tutar mı? Trabzon'a ne yönlü hizmetleri olur? Sonra devam edilir mi? O bütün bunlar da muhtemel. Ya da o kulüpte mi sürer futbol yaşantısı? Başka kulüplerinde göze açılır mı? Bilmiyoruz ama futbolcu zaten 34 yaşında. Ancak bir dünya starı, kabul edelim. Yeşil sahaların asil organize futbolcularından biri Muhammed Salah. Peki, kudurmuş gibi para istiyorlar. İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in CHP Genel Merkez'de çalışan sevgilisiyle WhatsApp mesajlaşmalarındaki ayrıntılar bunlar. O geceyi yeniden yaşadık. 15 Temmuz darbe girişimini konu alan Asırlık Gece dizisinin bazı sahneleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekilirken tanklar da yeniden köprüye çıktı. Setteki oyuncular ve yapım ekibi zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Yapımcı Eyüp Gökhan Özek'in o geceyi yeniden yaşadıklarını söylüyor. Sanıyorum siz de Asırlık Gece dizisinin ya da belgeselini, çünkü ne tam olarak dizi demek mümkün ne de tam olarak belgesel, ancak bir arşivlik eser olduğu kesin, takip ediyorsunuz ve dinliyorsunuz, izliyorsunuz. İsrail soykırım delillerini tek tek temizliyor. Her gün 100 kamyon enkaz taşınıyor. İşgal altındaki sarı hatta en az 10 milyon ton enkazı temizledi İsrail güçleri ve her gün yaklaşık 100 kamyon dolusu molozu şehir dışına getiriyor. Yaklaşık 400 ağır iş makinesi de savaş suçuna dair fiziksel delilleri geri dönülmez şekilde ortadan kaldırıyor değerli dinleyiciler. Amerika'da ise Demokrat Parti'nin Michigan'daki ön seçimlerinde halk sağlığı uzmanı Abdul El Sayed rakibi Haley Stevens'ı geride bıraktı, senatoya aday olmayı başardı. Stevens'ın kampanyasında sadece Yahudi lobisinin çatı kuruluşu olan AIPAC 30 milyon dolar vermişti. El Sayed, Kasım ayındaki seçimde zaferle çıkarsa eğer, Amerika'daki ilk Müslüman senatör olacak sevgili dinleyiciler. O yüzden Siyonist lobinin Michigan'da kaybettiğini yazıyor gazete. Bu bir başlangıç olsun. Ümit ederim gerçekten. Bu arada saat 7.19. 0507-977-0101'den mesajlarınız bize ulaşmaya devam ediyor. Belki ilk mesaj sizin. Adınızı ve soyadınızı yazmayı ihmal etmeyiniz. Hangi işte iştigal ediyorsunuz, ne kadardır oralardasınız, habere dair görüşünüz, yorumunuz, öneriniz varsa lütfen onu da bizimle paylaşınız. Seve seve paylaşırız biz de o ilk 30 dakikanın ilk mesajı için özellikle. Kızlara uyarı, kalıcı ojeler kısırlığa neden oluyor. Avrupa Birliği bazı jel oje ürünlerini içerisinde barındıran TPO maddesinin kısırlığa yol açması sebebiyle yasaklandığını duyurdu. Uzmanlar gençleri, kızlarımızı uyarıyor. Avrupa Birliği'nde yasak olan bazı maddelerin maalesef ki canım ülkemde serbest şekilde ticaret hayatının içerisinde dolaştığını, satıldığını, tüketildiğini, içildiğini, sürüldüğünü, kullanıldığını biliyoruz. Yapmayın kendinize bunu. Peki, ülkeyi İlkay'a verin, özel rüşvetçiyi işte böyle övmüş, az evvel duydunuz. Hayvanlara ek küpe geliyor, Türkiye gazetesinden diğer bir haber. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önemli açıklamalar yapıyor. Hayvanlara elektronik küpe geliyor, ilk uygulama Kars'ta yarın başlayacak. 66 yılın en iyi yağışını aldık Türkiye'de. Ürün rekoltesinde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracağız. Orman yangınlarına karşı 31 Ekim'e kadar nöbete devam edeceğiz diyor. Soru çalarak kurmay olan FETÖ'cünün her şeyi itiraf ettiği bilgisi de var. Önce asker tabii bunlar, öyle yetiştirildiler, öyle disiplinle yetiştirildiler ama yanlış yerlere hizmet etti bu sözüm ona askerler. Direndi. Sorulara, arka arkaya gelen fiziki, psikolojik etkenlere direndi. Sonra çapraz sorguda çözülmeye başladı. Çelişkileri teker teker ortaya çıkınca her şeyi anlattı, her şeyi itiraf etti. Soruyu çaldıklarını bile itiraf etti. Hoş, bunu duymayan da yok. Sağır Sultan bile, Fizan'daki Sağır Sultan bile duydu, biliyor, yaşadı, denk geldi. Dün İstanbul'da tedbirsizlik faciası vardı. E5'te hızla gelen otomobil duran İETT otobüsüne arkadan çarptı. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti. Onlardan biri de bir polis memuru. Yangına büyük bir mücadele var. Ateş kuşları 9000 saat havada kaldı. Orman Teşkilatı yılbaşından bu yana 3263 yangına müdahale etti. Uçaklar 1940 saat, helikopterler 3982 saat, İHA'lar 3053 saat havada kaldı. Hava araçlarından alevlere 55.366 ton su atıldı ve maalesef o yangınlarda kaybettiğimiz canlarımız yok ama orman örtümüz çok, o da gerçek. Kudüs'ten taviz vermeyiz. İslam ülkelerinden İsrail'e net uyarı. 14 ülkenin Dışişleri Bakanları Kudüs gündemiyle Amman'da toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı o zirvede İsrail'in Kudüs'ün kimliğini değiştirmeye yönelik saldırıları kınandı. Uluslararası toplum göreve çağrıldı. Kudüs'ten taviz vermeyiz denildi.
2: Bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay para hale gelecek. 20'ye yakın İslam dünyasından ülkenin katılımıyla yapılan bu toplantıda tek bir gündem maddemiz vardı. O da Mescid-i Aksa'da son zamanlarda İsrail'in yapmış olduğu tecavüzlerin görüşülmesi ve ona karşı ne türden kolektif tedbirlerin alınacağı konusu. Biz Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz.
1: Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin Kerkük'te 250 milyar dolarlık petrol rezervine ortak olarak 100 yıl sonra tarihi bir adım attığını söylüyor. Günlük üretiminin 1.2 milyon varile çıkacağını işaret ediyor. Sevgili dinleyiciler, Türkiye petrol alanlarına doğru ciddi adımlar atıyor. Sağlam ve ciddi adımlar. Haberi Takvim gazetesi ilk sayfadan duyurmuş. Denizi kirletene 48 milyon lira ceza. Çevre Bakanlığı denizi kirleten 23 tesise toplam 47.599.000 lira ceza kesti. Kıyıda mikroplastik kirliliği oluşturan işletmeler de tek tek mühürlendi. İtalya'da bir kadın kazandığı 1 milyon avroluk bileti yanlışlıkla çöpe atmış ve atık şirketi tonlarca çöpü didik didik aramış. Milyonluk biletin tek parça şekliyle bulunduğu da haberleştirilmiş yine gazetede. Engel zihindedir. Ankara'da %90 görme engelli döndü kanat. Halil Mutlu'nun tavsiyesiyle haltere başladı. Yüzden fazla madalya aldı ve engel zihindedir dedi. Milli sporcu biliyorsunuz Halil Mutlu, o da çok ciddi başarılarla Türkiye'yi gururlandıran bir isimdir. Milliyet gazetesi. Fener turu araladı diyerek veriyor. Kutlayalım Fenerbahçe'yi 2-0'la. Aynı şekilde Türkiye'yi sallaran, dünyanın şaşırmasına neden olan Muhammed Salah haberleri gazetelerde var. Yıldız futbolcu için bugün Papara Park'ta Trabzon'da imza töreni düzenlenecek. Transfer dünyayı da şaşkına çevirdi. İspanya'da inanılmaz yorumları yapıldı. Yunan basını yazın transfer bombası komşumuz Türkiye'de patladı diyerek haberleştirdi Muhammed Salah'ın Karadeniz'e ve Trabzon'a gelişini. Beşiktaş'ımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya ekibi Hradec Králové ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20'de. Hedefi 100. zafere ulaşmak Kara Kartal'ın, inşallah bunu başarır. Peki, Milliyet gazetesi tarihe doğru vesikayla Asırlık Gece dizisinin çekimlerine yer veriyor. Köprüdeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çekimlerde yaşanan o an. Ne andı ama. Ne geceydi. Nasıl büyük bir mücadele verdiniz, verdik el birliğiyle. Evlerinizde oturun, kahvelerinizi, çaylarınızı için diyenlere inat. Mücadeleyi sokakta devam ettiren milyonlara helal hoş olsun. Mükafatları bol olsun. Burada da olsun, gerçek tarafta da olsun. Gerçek taraf zaten baki, evelallah. Sürekli, lakin dünya hayatı geçici. O yüzden gerçek tarafı öncelikli olarak ifade ediyorum. Helal olsun size. Şehitlerimizi de rahmetle yad ediyoruz. Gazilerimize de olan minnetimizi yineliyoruz, tekrarlıyoruz. En çok WhatsApp'ı kullanıyoruz. Sevinelim mi, üzülelim mi bilemedim. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de internet kullananların oranı bu yıl %92.3'e yükseldi. Yani herkes internet kullanıyor. Alışveriş yapma oranları erkeklerde %63.4, %54, kadınlarda %56.6'ya yükseldi. Yani er kişiler internetten alışveriş konusunda hanımefendileri solladı. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları %90'la WhatsApp. Onu %77.6'yla YouTube ve onu da %71.1'le Instagram takip ediyor. Önce WhatsApp, sonra YouTube, sonra da Instagram olarak sıralama sürüyor. Erken yaşta sosyal medya not eritiyor ama haberiniz olsun. Yapılan bir araştırma bu. Sosyal medyayı daha erken yaşta kullanmaya başlayan öğrencilerin diğerlerine kıyasla okuldaki bazı derslerde daha düşük performans gösterdiği ortaya çıktı. Sebebi açık. Performansın büyüğünü sosyal alemde, internette gösteriyor. Okul performansı da doğal olarak azalıyor. Daha düşük bir başarı grafiği var maalesef. Kiev'deki insan safarisi, Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev bölgesinde önceki gece düzenlediği hava saldırılarında en az 21 kişi daha hayatını kaybetti. Rus İHA'sının bir seyyar satıcıyı kovalayıp saldırması büyük tepkiye neden oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski olayın Rusların sivillere yönelik insan safarisinin bir örneği olduğunu söylüyor. O görüntüyü ben de izledim. Sivil halka karşı ayakta ve hayatta kalabilme mücadelesindeki sivil halka karşı açıktan dronlar vasıtasıyla, ki savaş maalesef bu yola, yönteme evrildi. Doğrudan ve kasten canice düzenlenen saldırı asla onanamaz, normal bulunamaz, savaş suçu kategorisinde tanımlanabilir. Bu sadece Rusya açısından değil, bunu Ukrayna da zaman zaman yapıyor. Bir numarada İsrail var tabii. Savaş suçu istatistiğinde eli en kanlı devlet olarak Siyonist İsrail'i söylemek, saymak pekala mümkün. Diğerleri sonradan gelir. Onlar da gaddar, onlar da katil ama İsrail kimseye bırakmaz en katil benim dercesine. Milat gazetesi, petrol düştü altın fırladı diyor. Trump'ın İran'la müzakere sinyali vererek saldırıları durdurması, küresel petrol fiyatlarını düşürürken altın fiyatları da tırmanışa geçti. Hürmüz Boğazı'nın açılacağı beklentisi Brent petrolü $80 altına çekti. Altının gramı da merak edenler var mı acaba şu anda? Altın ne oldu ne bitti diye merak edenler var mı? Var. 6521 lira. 1 gram altının Türk lirası karşılığı serbest piyasada şu anda 6521 lira. Haftaya 600 civarında başlamıştı. Yani 6112, 6130 civarında başlamıştı. 3 gün içerisinde, bugün 4. gün, 6521 liraya çıktı altının gram fiyatı. Amerikan doları 47.59'da, avro 55.08'de. Brent petrol ise $80 altında, $79.09 civarında. Peki, Milli Güvenlik Kurulu'nun fesih kararı başlangıç noktası gazetenin manşeti olmuş. Yeni dönemin kapısını açacak değerlendirmesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geliyor sevgili dinleyiciler. Füzelerin %80'ini tüketti. İsrail terör örgütüyle birlikte İran'a saldıran Trump'ı frenleyen gerçek füze stoğunun erimiş olması. Amerikan medyası ordunun İran'a karşılıklı olarak süren saldırılarında savunma sistemi için kullandığı füzelerin %80 oranında tükendiğini iddia ediyor. Trump'ı geri adım attıran gerçeğin ise bu olduğunu söylüyor. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı. Füzelerle bu işi bitiririz, hava saldırılarıyla İran'ı halt ederiz, yok ederiz iddiası tam bir fiyasko olarak karşımıza çıktı. Pekala, bunu bütün dünya gördü. Kara saldırısı mı? O bambaşka bir risk. Yani tek bir canı bile kaybetme tahammülü olmayan Birleşik Devletler ve Siyonist ülkenin müşterek saldırıları karşısında İran'ın şehadet anlayışının karşısında durmaları gerçekten çok kolay değil. Durabilirler. İran'ı peyderpey yok edebilirler, ancak verebilecekleri binlerce kayıp onlara tarihlerinin şokunu yaşatabilir ve dahası Trump'ı koltuğundan rahatlıkla edebilir. Saat 7.30. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Biz ilk mesajı 0507-977-0101'den bulduk bile. Günaydın. Şu anda İzmir'den çıktık. Burdur'a doğru, ailemizin yanına doğru hareket ediyoruz. Eşimle oğlumuz Cevat Aras'la beraber diyor dostumuz. Peki Allah kaza bela vermesin diyelim Aras ailesine. Sağ salim gitsinler Burdur'a. Büyüklere de bizden selam söyleyin. Ha, vardığınızda da haber verin, biz geldik buradayız diye. Merak ederiz ve selam. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: Kart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
4: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Kazancım net, Sigortam.net.
12: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
16: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
18: Bir reklam.
19: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
18: Reklam.
2: Radyo 7.
1: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
20: %36'yı gösteriyor İstanbul'da kent trafiği ki saatte 7.36. Bakalım o 36'nın ayrıntısı nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini yine yoğun trafik içinde saymak mümkün. TEM'den Tekstil Kent'ten Hastal'a, Hastal'dan Tekstil Kent'e kadar olan karşılıklı istikameti yine çok yoğunlar içinde sayacağız. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e ve Bahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere kadar da giderek artan yoğun trafik var. O3 üzerinde Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar ki bizim de her sabah kullandığımız yol, bu sabah da küçük bir kaza nedeniyle frene bol bol basan sürücüler nedeniyle ciddi bir trafik yoğunluğu vardı. Yine şu dakikalarda yoğun akıcı. Basın Ekspres yolunda Mahmutbey Batı çıkışına kadar da durum aynı. Yoğun akıcı.
21: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
20: Burası Radyo 7. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Hayatın tüm renkleriyle Radyo 7. Haberiyle, müziğiyle, insani diyaloglarıyla, yaklaşımıyla Radyo 7. Yıllarca madde bağımlılığıyla mücadele etti iki isim Müslüm Yaşar ve Yasin Doğan. Allah herkese yardım etsin yani. Hatalarımız muhtelif. Yani bireysel hatalar yapabiliyoruz, sağlıkla alakalı olabiliyor, psikolojiyle olabiliyor, ticari yaşamımız olabiliyor, trafikte olabiliyor. Müslüm'ün ve Yasin'in imtihanı da maalesef madde bağımlılığıydı. Bağımlılıkla Yaşam Derneği'ne gittiler. Orada bambaşka bir dünya ile tanıştılar. Camilerde yürütülen gönüllü bakım çalışmaları topluma katkı sunuyorlar şimdilerde. Aslen Şanlıurfalı olan 32 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Yaşar, yaklaşık 15 yılı aşkın süre farklı maddeler kullandığını, bu süreçte ailesiyle olan bağlarının çok ciddi şekilde zedelendiğini söylüyor. Müslüm Yaşar, Bayder'le ilaçsız yürütülen rehabilitasyon programını öğrendikten sonra merkeze geldiğini de kaydediyor ve şöyle devam ediyor. Şimdi orada ben Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. 5 vakit namazımı kılıyorum Allah'a şükür artık diyor. Adana'dan tedavi için gelen 26 yaşındaki Yasin Doğan da dışarıdaki hayatında maddeyle nasıl mücadele edeceğini burada öğrendiğini söylüyor. Yepyeni bir dünyanın kapılarını açmışlar. Olan da hayır vardır. Tertemiz bir sayfa olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. O aileleriyle kopan ilişkilerinin, yakınlarıyla, sevdikleriyle, akrabasıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla kopan ilişkilerinin yeniden onarılacağını umuyorum. Onarsız olur mu efendim? Yani sevdikleriniz olmadan bu hayatta var olabilmek, ayakta kalabilmek, mutlu olabilmek mümkün olabilir mi hiç diye soruyorum size. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz. Bu arada bize ulaşma niyetindeyseniz Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını da lütfen kullanın. Facebook'tur, X'tir, Instagram'dır. Eğer Instagram'ınız varsa Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evelallah oradan da sizlere yanıtlar veririz. Cep telefonumuz yanımızda. Instagram'da Mehmetcan Radyo 7'de. İzmir'in Kiraz ilçesi var. İlçede yangın için görevlendirilen bir amfibik orman yangın söndürme uçağı su ikmali yapacaktı. Baraj göletine, Beydağ Baraj göletine inmek için manevra yaptı. İndi. Hatta göletten su da aldı uçak, yangın söndürme uçağı bu. Yeniden kalkışa geçecekti, geçemedi. Pilot Mustafa Alip uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildi. Çok şükür can kaybı vesaire yok. Öte yandan Fransa'nın orman yangınlarıyla mücadelesine destek vermek için Fransa'ya gönderilen iki söndürme uçağı görevlerini başarıyla tamamladı ve yurda döndü. Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sınır tanımayan orman yangınlarına karşı sınır tanımayan bir mücadele yürüttüklerini söylüyor. Bu arada mesajlarınız da arka arkaya gelmeye devam ediyor. İzmir'de Şahin Özcan var, selamlar ve sevgiler gönderelim. Balıkesir'de Adil Bey bizi dinliyor. 7200 Bağkur eşitliğini yeniden hatırlatıyorum diyor. Sizi hatırlatır efendim, biz seve seve paylaşırız. Amasya'dan Ayşe Hanım bizi dinliyor. Vallahi sabah enerjinizi takdir ediyorum. Efendim erkenden kalkıyorsunuz sizin gibi. Biz de kalkıyoruz. Görev ifası derken uyanıyoruz. Sonra işimize de erkenden geliyoruz. Yani 7'de başlıyoruz ama biz daha erken buralardayız, takdir edersiniz. Dönen dünyanın biz uyurken de dönmeye devam eden gelişmelerini gözden geçiriyoruz. Evelallah sizinle beraber mutluyuz ama böyle olmasını seviyoruz. Peki İhsan Yılmaz'a sevgiler, o da bizi Bursa'dan dinliyor. Almanya'da Necdet Bey var, ona da günaydın, hayırlı sabahlar. Konya'da Ömer Faruk Karabulut var, ona da hayırlı sabahlar diyelim. Çok güzel program yapıyorsunuz diye yazmış. Sağ olun efendim, siz de güzel dinliyorsunuz. Evelallah güzel. Konya'da şu anda bahçede fotoğraflarını da göndermiş. Kayısı var bizim, onları kurutmak için çabalıyorum diyor. Bu da önemli bir gayret. Bu da bir tür kış hazırlığı. Daha kışa çok var kardeşim, hava çok sıcak diyenler için çok yok. Çok yok. Yani zaman su gibi. 6 Ağustos 2026 Perşembe sabahındayız. Temmuz'dan itibaren de gündüzlerin kısalmaya, gecelerin uzamaya başladığını gayet iyi biliyoruz, fark ediyoruz. Efendim, çerçeve yasa teklifi meclise sunuldu. 12 maddede 360 tarihi imza var. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Hüdapar, Yeni Yol grubundan milletvekillerinin imzalarıyla sunulan 12 maddelik teklifle getirilen düzenlemelerin önemli başlıkları şöyle. Ben bunları okuyayım, paylaşayım da sonra siz haberi dinleyeceksiniz. Cumhurbaşkanlığı ve mecliste süreci takip için iki komisyon kurulacak. Silah bırakma süreci teyit edilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek ve süreçte görev alanlara hukuki güvence getirilecek. Öcalan'a statü ve af olmayacak. PKK'lılara ceza indirimi yapılacak. Teslim olmak isteyenlere başvuru için 6 ay süre tanınacak. Başvurular başsavcılardan yazılı olarak alınacak. Yurt dışında bulunanlar elçiliklere müracaat edecek. Yasa 2005 öncesinde ağırlaştırılmış müebbet cezası alanları kapsamayacak ve silah, mühimmat ve araç gereçlerde kayıt dışına altına alınacak. Kayıt altına alınacak.
0: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi. Bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyerek ortaya koyduğumuz bu irade, ortaya çıkan bu çerçeve aslında bölgemize dönük olarak kötü niyet besleyen emperyalist ve siyonist saldırganlığa verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesidir. Bizi yumruk yumruğa getirmeye, karşı karşıya getirmeye, bölge halklarını getirmeye çalışanlara karşı kol kola yürüme irademizi, el ele yürüme irademizi, omuz omuza kendi geleceğimizi inşa etme irademizi bir kere daha ortaya koymuş oluyoruz.
20: Temel sorular var ve verilmiş temel çarpıcı cevaplar. Hürriyet'te de Ahmet Hakan soruları ve cevapları özetlemiş şöyle. Örgüt bu kadar köşeye sıkışmışken neden böyle bir süreç yürütülüyor? Cevap, problemin tamamen ortadan kalkması ancak örgütün fesiyle mümkün olabilir. Sahadaki mücadele başarılı olmasaydı örgüt köşeye sıkışmazdı ve bu gelişmeler de yaşanmazdı. PKK kendini feshetmeye karar veremezdi. Soru, bu sürecin temel hedefi nedir? Cevap, pazarlıksız yürütülen bu devlet politikasının tek bir hedefi vardır, terörün tamamen sona erdirilmesi. Soru, bu olay sadece Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Cevap, hayır, bölgeyi de ilgilendiriyor. Terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu, yani istenen kalıcı istikrara kavuşmuş bir bölge. Soru, bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasının bize ne faydası var? Cevap, sayısız faydası var ama ben sadece bir örnek vereyim. Sınırlarımızın ötesini ilgilendiren krizler çıktığında ne oluyor? Şu oluyor, terör örgütü farklı aktörler tarafından vekil güç olarak kullanılıyor. En basitinden işte bu imkan ortadan kalkacak. Ayrıca ticaret koridorları güçlenecek, enerji ve ulaştırma projelerinin de güvenliği sağlanacak. Soru, meclise getirilen çerçeve yasanın maksadı nedir? Cevap, maksat şu, terörün tamamen sona ermesini sağlayacak bir hukuki zemin oluşturmak. Soru, teröristler af mı edilecek? Cevap, öncelikle genel af diye bir şey yok. Yani terör suçlarının tamamını kapsayan bir af yok. Terör saldırısı talimatı verenlere de af yok. Güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik de af yok. Soru, Öcalan'a özel statü mü veriliyor? Cevap, hiç kimseye özel statü tanınmıyor. Soru, yasanın yürürlüğe girmesi nasıl olacak? Cevap, terör örgütü silahları tamamen ve geri dönülmeyecek bir şekilde bırakacak. Örgütün silahları tamamen ve geri dönülmeyecek şekilde bıraktığı devletin ilgili birimleri tarafından resmen doğrulanacak. Ancak bu gerçekleştikten sonra hukuki düzenleme yürürlüğe girecek. Soru, bu süreçte meclis ne yapacak? Cevap, mecliste bir izleme komisyonu kurulacak ve bu komisyon gerektiğinde tavsiyelerde bulunacak. Üç isme övgü. Erdoğan. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak iradesini koydu bu işe. Titizlenerek, dikkat ederek, raydan çıkmaya engel olarak dimdik arkasında durdu sürecin. Devlet Bahçeli, Bu kutlu yürüyüşü o başlattı. İlk o inandı bu işe. İlk o riski aldı ve milim geri atmadan da devam ediyor. Numan kurtulmuş. Bu süreçte onun meclis başkanı olması çok büyük avantaj. Onun uzlaşmacı yaklaşımı, sorun çözücü özelliği çok ama çok işe yaradı. Ve sürecin başarılı olması için terörün bitirileceğine inanç şart, büyük uzlaşmanın aranması şart, olumlu yapıcı bir dil şart, karşıtlıkların körüklenmemesi şart, nihai hedefin gözden ırak tutulmaması şart, detaylarda boğulmamak şart ve şehit yakınlarının incitilmemeleri de şart diyor Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan köşesindeki ilgili bölümü sonlandırıyor.
3: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
20: Yorumlayan isimlerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Fethi Yıldız çerçeve yasaya ilişkin sorulara yanıt verirken PKK, KCK ve bağlı örgütlerin dışında Hizbullah bu yasadan faydalanamaz, genel kurulda 400'ün üzerinde bir kabulle geçer diyor. Yani PKK, KCK ve bağlı örgütlerin dışında herhangi bir örgütün bu yasadan yararlanamayacağını söylüyor Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı.
5: PKK'ya bağlı örgütler. Bunun dışında bir şey olmaz yani. Eğer KPC ya da efendilerimiz bu yasadan faydalanamaz.
22: Türkiye'deki yerel mahkemeler düzenliler AYM'ye giderse eşitlik ilkesine aykırılıktan bozulma ihtimali görmüyor musunuz?
5: Eşitlik ilkesi şimdi bu meclisten çıkacak.
22: Evet.
5: Meclis yani yasama kanun yapıcının bu konuda suçları sınıflandırması konusunda takdir yetkisi var. Bir fazla da var. Ceza sahilinde de ceza normal etkilerde de var. Bu eşitlikçisine aykırı değil. Hem Anayasa Mahkemesi'nden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu konuda kararlar.
23: İyi Parti'nin bir üstün itirazı var efendim. Metni görmeden AK Parti gelince.
5: Ya gördüler. Ne yapalım? Ya genel kurulda yani belki bazı şeyler söyleyecekler.
20: Yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik yok dedi Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel. Kanun teklifine ilişkin olarak genel yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik yok. Ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş bu. Teklif metnini sır gibi saklayıp da boş kağıtlara imza alıp da diğer siyasi partiye yolladıktan sonra yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırıdır diyor. Aslında aynı şey AK Partili Abdullah Güler'e de soruldu. Güler o fezleke sorusuna şu yanıtı verdi. Dinleyin.
24: Biz yargının işleyişine karışmıyoruz. Bakın, bağımsız ve tarafsız yargının işleyişine karışmıyoruz. Hiçbir milletvekilinin suç işleme özgürlüğü yok. Ben ne bileyim yani hangi milletvekilimiz neye karıştı? Bağımsız, tarafsız yargı kendi çalışmasını yürütüyor. Bunun da alakası olan bir durum değil arkadaşlar. Dolayısıyla herkes kendisine baksın.
20: Özgür Özel için de Veli Ağbaba için de sıkıntılı günler başladı. Veli Ağbaba'nın belediyelerdeki adamlarına yönelik birçok operasyon yapılıyor ve ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltına alındı dün. Ağbaba ve Özel hakkında zincirleme şekilde rüşvet almaktan fezleke hazırlandı sevgili dinleyiciler. CHP'li eski bakanlardan Mehmet Sevigen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı, İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Özgür Özel ile Gökhan Zeybek, bunların hepsi bu işin içinde. Siyasette depon varsa paspas olursun. Kaldırın benim dokunulmazlığımı desinler bunlar bakalım diyebiliyorlar mı? Ben bunu bekliyorum diyor. Biz CHP'yi koruyamadık ama devlet kendini korudu diyor Mehmet Sevigen ve sürdürüyor. Mutlak butlana sebebiyet verenlerin önünde sonunda yargılanacaklarını söyleyen SAT Başkan Yardımcısı Sadullah Özcan ise Ağbaba ve Özgür Özel'in etrafındaki çemberin daraldığını, hem butlanı getiren suçlar hem de İmamoğlu suç örgütü iddianamesi kapsamında dava açılmasını engelleyemeyeceklerini söylemiş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba dün gözaltına alındı. Hür Ağbaba'nın Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantılı olduğu ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla gözaltına alındığı da ifade ediliyor. Rüşvetten fezleke düzenlendi. İki vekil için yani yargılanmaları isteniyor. Yargılanmalarının önünün açılması isteniyor. Lakin sadece gözaltılar zincirinin de devam edeceği anlaşılabiliyor, rahatlıkla seçilebiliyor. Peki, diğer haberler diğer gazetelerde var tabii. Suikast timindeki herkes FETÖ'cüydü. Bu arada saatin 7.50 olduğunu da gördüm. 10 yıl sonra yakalanan Karatepe itirafçı oldu. Tam 10 yıl boyunca kaçtı bu terörist. Kırmızı bültenle arandı. Türkiye'de arandı. Dünyanın her yerinde arandı. Değişik kılıflara girdi, kılıklara girdi. Değişik işler yaptı. Sahte kimlikler kullandı. Bir evde barındı. Elektriği olmayan, doğalgazı olmayan, aboneliği yapılmayan bir evde. Ev demeye bin şahit lazım. Hani fareler bile içeride durmaz. Öyle diyelim. O durdu. 10 yıl boyunca orada durdu. Karatepe şimdi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Sevgili dinleyiciler, öttü. Önce direndi, sonra çapraz sorguda tutamadı ve öttü. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan TİM'in eski üyesi Yüzbaşı Burkay Karatepe o geceyi anlatıyor. Karatepe Marmaris'te toplandıklarında TİM'in başındaki Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'le Binbaşı Şükrü Seymen'in hizmetten olmayan var mı diye sorduğunu ancak kimsenin aksini söylemediğini anlattı. TİM'in başındaki Sönmez Ateş ben darbeciyim ama FETÖ'cü değilim iddiasında bulunmuştu. Efendim? Ben darbeciyim ama ben hukukun dışındayım ama ben millete baş kaldırıyorum ama milletin emanetleriyle milletin desteğini aldıktan sevgisini aldıktan sonra onun verdiği donu giyiyorum ama altıma darbe yapıyorum ama FETÖ'cü değilim diyerek kendisini savunmuştu Sönmez Ateş. Karatepe'nin verdiği bilgiye göre TİM helikopter başına 16 Temmuz'da saat 00.30'da gitti. Bu sırada Erdoğan'ın yerini tespit etmeye çabaladılar. Saat 3'te Marmaris'e doğru hareket ettiler. Erdoğan ayrıldığını anlayınca korumaları darp ettiler. Polisle çatıştılar, sonra da araziye dağıldılar. Hatırlayacaksınız kimileri menfezlerde, kanalizasyonlarda yakalandı. Saat 11'de de darbenin başarısız olduğunu öğrendiler. Amerika'da paraşüt eğitimi alan Karatepe bu sırada Fethullah Gülen'i de ziyaret ettiğini anlattı. Gayet tabii. Güneşiniz oydu. Beni Cevdet Türk yolu karşıladı diyor FETÖ'cü. Fethullah Gülen'e hediye olarak özel kuvvetler kantininden aldığım bıçağı götürmüştüm. Türk yoluna gösterdiğimde bunu mu getirdin diye aşağılayıcı bir tavırla bana söylendi. Beni bekleme salonuna aldı. 10-15 dakika kadar Fethullah Gülen'le konuştum diyor sevgili dinleyiciler. Pişmanlık emaresi hissettiniz mi? Minnacık hissettiniz değil mi? O da zaten numaraydı.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
8: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
7: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
9: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
10: Reklam.
25: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
26: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
27: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor dünyasındayız. Süper Fener'le başlayalım önce. Fenerbahçe Sturm Graz'ı silindir gibi ezdi, tur kapısını araladı. Salı günkü rövanşı turistik geziye çevirdi Fenerbahçe. Avusturya ekibi biliyorsunuz Sturm Graz, muhteşem futboluyla rakibini ezdi Fenerbahçe. 10. dakikada Talişka'nın jeneriklik golüyle 1-0 öne geçti. Avrupa'da müthiş formunu sürdüren büyük usta 3 maçta 3. golünü attı. Şovunu devam ettirdi. Talişka da yavaş yavaş form tutuyor sarı lacivertli takımda. 45'te yeni transfer Greenwood ceza alanı dışından adrese teslim gönderdiği güdümlü füzesiyle ilk golünü attı. Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi. Bu Greenwood gerçekten önemli bir transfer. Hem sağ hem sol ayağını kullanabiliyor. Her ikisiyle de şut atabiliyor, çalım atabiliyor. Gerçekten önemli. İkinci devrede de tek kale oynadık. Ancak farkı açacak golleri bulamadık. Kalecimiz Mert'e hiç iş düşmedi neredeyse. Salı günkü rövanş öncesinde playoff'a göz kırptık. İnşallah bir kaza bela olmaz. Sarı lacivertli takımın Brezilyalı yıldızı Talişka gollerine devam etti. Talişka 32 yaşında. Zarbze ile oynanan ilk maçta toplam 2 gol atmıştı. Şimdi de Şampiyonlar Ligi elemelerinde dün akşamla beraber 3. maçta da yine ağları sarsmayı bildi. Kutlayalım. Savunmaya dokunmadı deneyimli teknik direktör İsmail Kartal. Gornik karşısındaki savunma örtüsü bu. Sarı lacivertler Nelson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Ake, Jaden Osterwolde dörtlüsüyle sahaya çıktı ve mücadelesini sürdürdü. Bu arada Osterwolde sakatlandı. 28. dakikada oldu bu. Oyuncu kendini yere bıraktı. Sedye ile kenara alındı. Onun yerine Brown oyuna girdi. Durumu henüz kesin değil. Osterwolde haftaya rövanşta yer alabilecek mi? Onu biraz zaman gösterecek. Rüyada gibiyim diyor Muhammed Salah. Hayatımda ilk kez böyle bir şeyi görüyorum. Daha önce böyle bir şeyi yaşamadım. 25 bin taraftarın beni böyle karşılaması inanılmaz. Muhteşem bir his, çok mutluyum diyor. Türk futbol tarihinin en büyük transferi belki de Muhammed Salah transferi. Dün Trabzon'a ayak bastı Muhammed Salah. Dünya yıldızını karşılamaya gelen 25 bin taraftar vardı. Yer gök inledi. Salah'ı karşılamak için havalimanına akan taraftarlar Giresun'un Rize'ye kadar olan kilometrelerce araç konvoyunu oluşturdu. Yani Giresun'dan Rize'ye kadar trafik kilitlendi. 25 bin taraftarın meşalelerle karşıladığı dünya yıldızı şaşkınlığını gizleyemedi. Salah tarihin en görkemli karşılaması sonrasında ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şeyi görüp görmediğimi de inanın ben de hatırlamıyorum. Ama rüyada gibiyim, böyle bir şey yaşamadım ben. Muhteşem bir his, çok mutluyum. Trabzonspor için elimden gelen her şeyi yapacağım diyor Salah. İmza töreni bugün saat 19.30'da bu arada yine tıklım tıklım Papara Park'ın dolacağı tahmin ediliyor. İmza töreninde başarılar diliyoruz. Bir başarı temennisi de Beşiktaş'ımıza. Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya ekibi Kralova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş. 2026-27 sezonunda çıktığı ilk resmi maçını, iki resmi maçını da kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midland'ı elemişti. Kralova'nın rakibi olmuştu. Kralova ise 2. eleme turunda Norveç temsilcisi Tromsø'yü 3-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. 3. tura yükselmişti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak değerli dinleyiciler. Belçika'da Beşiktaş'ta cezası sonrası biten Udokai, sakatlığını atlatan Ndidi kadroya dahil edilen isimler. Takımla çalışmalara yeni başlayan yeni transfer Belçikalı yıldız Leonardo Trossard ise Çekya kafilesine dahil edilmeyen isim. Beşiktaş teknik direktörü Italiano, Kralova maçı öncesinde hiçbir karşılaşmanın kolay olmadığını söyledi. Geçen turdaki özgüvenimiz bize yardımcı olacaktır. Aynı karakteri sahaya yansıtacağız. Kalitemizi göstermek durumundayız dedi. Italiano temel hedeflerinin lig aşamasına kalmak olduğunu da söylüyor. Mücadele saat 20'de Kralova Beşiktaş maçı ve başarılar Kara Kartal'la.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Sana iyi gelecek. Halit Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

Fatih. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: İklimsa. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Bir reklam.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
13: Ekspertizse Dynobil'e.
14: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sarıkamış Horasan yolunun 17-21. kilometreleri, Ankara Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
13: Dynobil'e.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Önce halk, sonra bankayız.
17: Mali piyasalardaki son durumla ekonomi dünyasından haberlerle beraberiz. Amerikan dolarının 47.59 bandında olduğunu söyleyelim önce. Dolar 47.59'da. Avro ise 55.07'de. Avro 55.07. Sterlin 64.19'lar civarında. Sterlin 64.19'larda. Gelelim Borsa İstanbul'a. Dün stabil denebilir. Yani günü öyle tamamladı. 13.703 ile noktaladı. 13.703 BIST 100 endeksinin dünkü değeri puanı. Gelelim gram altına. Uçuyor. Altın yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Şu anda serbest piyasada altının gram satış fiyatı 6.519 lira seviyesinde. Haftaya 600'ler, 630'lar seviyesinde başlamıştı satış. Şimdi 6.519 civarında gram altın haberiniz olsun. Çeyrek altın 10.605 liraya satılırken yarım altın 21.190 liraya satılıyor. At altının satış fiyatı 43.281 lira. Gümüşün gramı 95.11'lerde. 95, 11, 12 seviyesinde. Ve Brent petrol 80 doların altında. 79 dolar 19 sent civarında. Haberiniz olsun.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Önce halk, sonra bankayız.
17: Motorindeki 1.05'lik indirimden de haberiniz olsun. İstanbul'da bu 1.05'lik indirimle beraber motorinin litre fiyatı 80 lira civarında. Tabii ufak tefek farklar olabilir. Petrolcüden petrolcüye ya da yakalar arasında Anadolu ve Avrupa yakasında farklılıklar olabilir. 80 liralar civarında. Ankara'da motorinin litre fiyatı 81 lira seviyesinde. İzmir'de 81.40'lar seviyesinde bulunuyor. Sizin de bulunduğunuz bölgeye göre, kente göre farklılık mümkün olabilir. Ben uçuyorum arkadaş diyorsanız belli. Türk Hava Yolları İran Savaşı sonrasında iki katına çıkan yakıt fiyatlarına rağmen yılın ilk 6 ayında 18 milyar 864 milyon lira konsolide kar elde etti. Aynı dönemde yolcu sayısı da %6 arttı. Yani iki katına çıkan yakıt fiyatlarına doğal olarak da bilet fiyatlarına rağmen dönemdeki yolcu sayısı %6 arttı ve ilk 6 ayda 18 milyar 864 milyon lira konsolide kar elde etti. Savaşa rağmen büyüyor Türk Hava Yolları, parlamaya devam ediyor. Ben maşallah diyeyim şimdi. Oraya maşallah tabii. Peki buraya, Malatya'ya gidelim. Yeşiltepe Galericiler Sitesi esnafından bir ağabeyimizi, bir dostumuzu beraber dilce dinleyelim. İsmet Leventoğlu yıllardır bu işi yapıyor. İkinci el otomobil piyasasında bir yıldır durgunluk yaşandığını söylüyor. Bunun sebeplerini de şöyle anlatıyor Levent Bey. Yüksek faiz oranları ve artan bakım onarım maliyetleri. Bir şeye daha dikkat çekiyor araç satıcısı Leventoğlu. Ya biz 30 liraya ampul alıyoruz, 300 lira el emeği istiyorlar bizden. Yani sanayi esnafından bahsediyor. Eskiden aldığımız parça kadar el emeği istenirdi. Şimdi 5 katı el emeği istiyorlar diyor. Kızıyor.
9: Piyasa durgunluğu biz bir yıldır yaşıyoruz. Faizlerin çok yüksek olması, altının bir çıkış bir inişleri, ondan sonra sanayinin ikinci elindeki ustaların çok büyük fahiş fiyatlar istemesi. Onun için tüketici yeni arabaya yöneliyor. Yeni arabalarda çok güzel kampanyalar var. Biz genelde memura hitap ediyorduk. Şu anda memurun durumu süper. Karı koca çalışıyorlar, 150-200 milyar maaş alıyorlar. Sanayide millet bıkmış. 30 liraya bir ampul alıyoruz, 300 lira eleme istiyorlar. 30 lira bir ampul değiştirecek. Eskiden aldığımız parça kadar da eleme isterlerdi. Şimdi 5 katı eleme istiyor. Sanayiciler çok büyük fırsatçılar. Onun için vatandaş artık sanayide bıkmış. Sanayide araba almak istemiyor. Gelen kilometre soruyor. Düşük kilometre araç da bizim buralarda çok bulunmuyor yani. Eskide gelen boya sorardı. Boya var mı? 70 model 80 model arabada boya sordu. Şimdi gelen kilometre soruyor. Tabii ki kilometre aracı yoruyor. Mekanik arızalar orada oluyor. Doğrusunu şu anda yapıyorlar ama 30-40 binde 50 binde kilometre araba bulmak zor. Onun için işlerimiz bayağı durgun. Ne yapmak? Yapacak işimiz de yoktur. Faizlerin bir anca düşmesi, sanayideki insanların biraz daha vicdanlı olması gerekir. Çok doyumsuzlar ama kimse birinde karnı doymuyor.
17: 10 yıldır aynı iş yerinde çalışıyordu. Getirdiği çay bardağını biraz şöyle sert şekliyle masaya bıraktı diye işten çıkartıldı. Tartışma çıktı ve iş büyüdü. 10 yıllık işinden çıkartıldı garson. O da gitti mahkemede aldı soluğu. İş sözleşmesinin haklı ve geçerli bir neden olmaksızın feshedildiğini söyledi garson. Olayı yargıya taşıdı. İşe iade davası açtı ve ilk derece mahkemeden olumsuz yanıt aldı. Bölge Adliye Mahkemesi ise feshin geçersiz olduğuna hükmetti. Garsonu işine iade etti. İşverenle çalışan arasında yaşanan her sözlü tartışmanın tek başına işten çıkarma gerekçesi olamayacağına hükmeden mahkemenin kararında işçinin doğrudan işten çıkartılmasının ölçüsüz olduğuna işaret edildi. Bu emsal karar. Bardağı öyle her sözlü tartışmanın

0: de dikkatine. Hiç kimse işinden olmasın tabii. Hepimizin istediği şey bu. Hiç kimse işinden olmasın diyoruz ama yapay zeka öyle bir devreye girdi ki üretiyor, yazıyor, çiziyor, şekillendiriyor, mal ediyor, editoryal çalışma yapıyor. Bana kalırsa sektörel bazda, yani içerisinde bulunduğumuz sektör anlamıyla da ciddi problemler gözüküyor ufukta. Yapay zeka geleneksel gazetecilik düzenini etkiliyor, değiştiriyor. Yayıncı kaybediyor. Hem de öyle bir falan değil, birden fazla kaybediyor. İşin içerisinde deepfake var, sentetik içerikler var, yani gerçek olmayan içerikler var. Gazeteciler için, bizim grubumuz için, yayıncılar için önemli riskler oluşturuyor. Bunu medya stratejisi Doktor Muhammed Ersin Toy özetliyor.
1: Şu andan itibaren görünen yapay zeka medyayı çok büyük bir kırılmayla değiştirdi, dönüştürüyor ve o dönüşüm sarmalının içine girdik. Bugünden sonra da sürekli biz yapay zekanın gazeteciliğe, medyaya, haberciliğe, içerik akışına nasıl büyük değişimler yaptığını, neleri değiştirdiğini, neler üzerinden yenilikler getirdiğini konuşacağız. Sosyal medya döneminde biz hep şunu soruyorduk, yani hangi haber görünür olacak? Fakat bugün yapay zeka ile birlikte şunu soruyoruz. Görünür olan haberin içeriği nasıl olacak? Bugün yapay zekanın medyada, içerik üretiminde editoryal gücü her durumda bir risk barındırabilir. Çünkü algoritmaların vicdanı yoktur. İnsani değerleri yoktur. Onlar hangi veriye ve hangi kaynağa göre eğitildiyse ona göre bir yapı kurar ve ona göre bir içerik oluşturur. Bundan dolayı bugün yapay zekayı biz medyada sadece yazım yardımcısı veyahut da otomatik özetleme aracı olarak göremeyiz. Yapay zeka bugün gittikçe algoritmik bir editöre ve sentetik bir içerik üreticisine dönüşmüş durumdadır. Burada editöryal bir sorumluluk yok ama editöryal bir hegemonik sistem var.
0: Yayıncı arkadaşlarımız ya da muhtemel müstakbel iletişim öğrencileri, müstakbel yayıncı arkadaşlarımızın kabiliyetlerinin üzerine kabiliyet, becerilerinin üzerine yeni beceriler ve sınırsız bir ilgi, sınırsız bir gayret içerisinde olması gerekiyor. Yeri gelmişken söyleyelim. Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin Kerkük'te 250 milyar dolarlık petrol rezervine ortak olarak 100 yıl sonra tarihi bir adım attığını söylüyor. Günlük üretimin 1.2 milyon varı ile çıkacağını da işaret ediyor. Türkiye'nin Kerkük hamlesi belki dikkatinizi çekmiyor ama tarihsel süreçte ilgili olduğumuz alanda var olan haklarımızın iadesi manasıyla da bugünün ticaret anlaşmaları kapsamıyla da değerlendiriliyor. Lakin ben meseleye biraz da bu perspektiften bakıyorum. Bizim olana ulaşmak gibi. Malatya'nın içme suyu ihtiyacını karşılıyor Gündüz Bey Kaptaş Tesisi. 1995 yılından bu yana biliyor musunuz bu tesiste 24 saat aralıksız Kur'an-ı Kerim tilaveti var. Doğal kaynak suyunun şehre ulaştırıldığı tesiste sürdürülen uygulama dikkat çekiyor. Yanlış duymuyorsunuz. İçme suyuna 31 yıldır Kur'an-ı Kerim okutularak gönderiliyor.
2: Gündüz Bey Kaptaş Tesisi Malatya'mızın en önemli içme suyu kaynaklarından biridir. Yeşilyurt ilçemizde şehir merkezine 19 kilometre uzaklıkta ve 1208 metre rakımda bulunan bu tesis yıllardır hemşehrilerimize sağlıklı ve güvenilir içme suyu ulaşmaktadır. Beyrağın eteklerinde doğal olarak çıkan kaynak suyu hiçbir kimyasal arıtma işlemine ihtiyaç duyulmadan yalnızca ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde klorlanarak şebekemize verilmektedir. Suyumuz kendi cazibesiyle şehre ulaştığı için hem doğal yapısını korumakta hem de enerji verimliliği açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. 1995 yılında tadilatı tamamlanan tesisimizde o tarihten bu yana günün 24 saati aralıksız Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilmektedir. Bu yönüyle tesisimiz doğal zenginliğinin yanı sıra manevi atmosferiyle de şehrimizin kıymetli değerlerinden biri olmayı sürdürmektedir.
0: Son yıllarda genç kızların, kadınların yoğun olarak kullandığı jel ve kalıcı ojeler, herhalde bilenler bilir, bilmeyenler de öğrenir, güzellik trendlerinin vazgeçilmezleri arasına girdi. Yani moda onu güzel olarak tanımlamaktan yana. Ancak uzmanlar özellikle içeriği bulunan kimyasallar nedeniyle bu ürünlerin bilinçsiz kullanımının sağlık açısından riskli olduğunu söylüyor. Avrupa Birliği'nin üreme sağlığı üzerine muhtemel riskler dolayısıyla yasakladığı TPO maddesi de, ki okumak mümkün değil açılımını, bu tartışmaların merkezinde. Bunun sebebi TPO'nun Avrupa Birliği tarafından üreme toksitesi açısından üreme için zararlı olduğu düşünülen bir madde olarak sınıflandırılması. Yani bu TPO için

0: veren kalıcı malzemeler, oje ve türü malzemeler kısırlığa neden oluyor deniyor. Aman ha diye de uyarılar peşi sıra gönderiliyor. Uzmanlar bu tip malzemeleri kullanan gençleri uyarıyor değerli dinleyiciler. Peki yine hanımefendilerle devam edelim. Engel zihinde. Ankara'da %90 görme engelli döndü kanat. Halil Mutlu'nun milli hal tercihi. Halil Mutlu'nun tavsiyesiyle Halter'e başladı ve 100'den fazla madalya aldı. Engel diyor. %90 görme engelli döndü kanat. Engel insanın zihninde. Bunun dışındakilerin tümünü aşabilir diye de ekliyor. Tebrik ediyoruz. Devam ediyoruz. Efendim hanımefendilerin daha çok itibar ettikleri biliniyor. Hani güzel görünebilme ya da algılanabilme gayesiyle. Zayıflama iğneleri. Erkeklerde de var kullananlar tabii. Zayıflama iğneleri son dönemin en çok konuşulan yöntemlerinden biri. Bu iğneler gerçekten güvenli mi? İşe yarıyor mu? Faydası var mı? Yanlış kullanımı hangi tip riskleri getiriyor? Lütfen dikkatle dinleyin.
1: Bu ilaçlar son dönemde oldukça popüler ama her hastada kullanmamak lazım. Hastayı doğru seçmek gerekiyor. Esasında daha önceleri diyabet ilacı olarak ortaya çıkan bu grup ilaçlar daha sonrasında yapılan çalışmalarda diyabet olmayıp obez hastalarda da denenmiş ve başarılı sonuçlar almışlar. Öncesinde hastayı değerlendirmek lazım. Yeme bozukluğu var mı? Endokrin ya da genetik bir hastalığı var mı? Bunun dışında muhakkak tetkiklerini görmek gerekiyor ve yakın takip etmek gerekiyor. Tek bir öğüne yüklenmemeleri, az az, sık aralıklarla beslenmeleri, muhakkak ara öğün yapmaları, bol su içmeli, muhakkak lif tüketimini arttırmaları lazım. Karbonhidratı kısıtlamaları gerekirken özellikle sebze ağırlıklı dengeli bir beslenme programı yapmamız lazım. 18 yaş altında çalışması olmadığı için kullanılmıyor. Bunun dışında 70 yaş üzeri ileri yaş hastalarda da çok fazla deneyim olmadığı için genellikle önermiyoruz ya da yakın takip etmek gerekiyor. En sık gördüğümüz yan etkileri bulantı, kusma, karında şişkinlik, midede yanma, reflü, ağız acı su, ekşi su gelmesi. Bunun dışında hızlı kilo kayıplarıyla birlikte safra kesesinde taş oluşumu, safra kesesi iltihapları gibi durumlar görülebilir. Hızlı kilo kayıpları bizim hiç istemediğimiz sonuçlar doğuruyor. Hedefimizin üstünde bir kilo kaybı bazı problemlere yol açabiliyor. İşte sıvı elektrolit dengesizliği, kas kayıpları, efendim safra kesesi hastalıklarına yol açabiliyor. Kişiler muhakkak hekim kontrolünde bunu almaları lazım. Kilo vermek için kendileri eczanelerden bunu al, reçetesiz bir şekilde al. Almamalarını öneririm.
2: 7 gün 7 sabah.
3: Dünya turu.
0: Trump'a bir suikast girişimi olduğu ve bunun önlendiği haber veriliyor. Amerika Başkanı Trump'ın Kaliforniya eyaletindeki golf sahasında üzerinde mühimmat bulunduran bir kişinin 2 Ağustos'ta güvenlik tedbirlerini incelerken yakalandığı bildirildi. Cebinde 16 mermili şarjörle golf sahasına giren 38 yaşındaki Jenny John Tell adlı şüphelinin güvenlik tedbirlerinin fotoğraf ve görüntü kayıtlarının altına alırken yakalandığı haberi var. Yetkililer daha sonra Tell'in aracının da içinde olduğu bir tabancayla evinde de çok sayıda silah, mühimmat ve kurşun geçirmez yeleklerle endişe verici ifadeler yazılı defterinde ele geçirildiği vurgulanıyor. Trump'ın golf sahasında yapacağı ziyaretten 2 gün önce meydana gelen bu olayda Tell'in saldırı planlayıp planlamadığına ilişkin başka bir detay yok. Füzelerin %80'ini tüketti, o yüzden böyle davranıyor. İsrail terör örgütüyle birlikte İran'a saldıran Trump'ı frenleyen asıl gerçek bu. Füze stoku eridi. Amerikan medyası ordunun İran'la karşılıklı süren saldırılarında savunma sistemi için kullandığı füzelerin %80'inin tükendiğini yazıyor değerli dinleyiciler. Bu arada İsrail deyince, katil İsrail deyince bence bu ayrıntı da sizin dikkatinizi çeker. Hapishanede timsahlar için hendek kazdılar. İsrail saldırganlığı sınır tanımıyor. Katil İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistinlilere yönelik saldırılarına ara vermeksizin devam ediyor. İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot hapishanesinin çevresine yerleştirilmesi planlanan timsahlar için hendek kazıldığı görüntülendi. Mahkemenin projeyi geçici olarak durdurmasına rağmen aşırı sağcı Çevre Koruma Bakanı İdil Silman'la Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir o plana destek veriyor. Silman, hayvanların refahını gözettiklerini iddia ediyor ve bu hapishanenin dışındaki timsahların şartlarının içerideki teröristlerinkinden çok daha iyi olacağını söylemeliyim diyor. Siyonist ordu işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendia mülteci kampıyla Kefir Akap beldesinde sabahın erken saatlerinde geniş çaplı baskın düzenledi. Kalendia'daki camilerde sabah ezanının okunmasına izin verilmedi. Baskını takip eden basın mensubu Muhammed Semrin ve iki Filistinli İsrail askerlerince darbedildi. Çok sayıda kişi de gözaltında. İsrail ordusuna ait askeri araç kamp çevresinde bir Filistinliye çarptı. Bu arada İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yerle bir etti değerli dinleyiciler. Şaşıran yok tabii. İnsan hakkı ihlalinde, zalimlikte İsrail'i bir numaraya oturtmak lazım. Pekala, iş ortaklarını da, Birleşik Devletleri de. Ve bu meseleyi zerre kadar umurunda olmaksızın göz ardı edenleri de o listede bir numaraya oturtmak lazım. Aman bana ne, benim tercihlerimle mi ayakta duruyorlar? Ben kendi rahatıma bakarım, kendi ekonomime bakarım, kendi çoluğuma çocuğuma bakarım, evime aileme bakarım, kendi parama bakarım, bankadaki hesabıma bakarım, arabamın modeline bakarım, yediğime içtiğime bakarım, onlarsız yapamıyorum, ayılamıyorum diyenleri de o bir numaraya oturtmak lazım. Katliamın zalimliğin iş ortağı olduğunuz için. Kiev'de de bir katliam ve bir zalimlik vardı. Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev bölgesine önceki gece düzenlediği hava saldırılarında en az 21 kişi öldü. Rus İHA'sının bir seyyar satıcıyı kovalayıp saldırdığı anlar kameralarca, yine o İHA kameralarınca, dronlarca kayıt altına alındı. Tabii büyük bir canilik bu. Seyyar satıcı hayatta ve ayakta kalabilmenin, evine ekmek götürebilmenin mücadelesi içerisinde bir Rus İHA'sı onu bir aracın çevresinde, belki de kendi aracının çevresinde yakalıyor. Tamamen sivil, muhatabı tamamen sivil. Adam arabanın önüne kaçıyor, drone onu yukarıdan takip ediyor. Soluna kaçıyor, büyük bir korkuyla drone onu yine takip ediyor. Arabanın sağ tarafına kaçıyor, koştura koştura, biraz da kilolu, drone yine onu takip ediyor. Ve en nihayetinde büyük bir atak yapan drone onu oracıkta havaya uçuruyor arabasıyla beraber. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, olayın Rusların sivillere yönelik insan safarisinin bir örneği olduğunu söylüyor, dillendiriyor. Değerli dinleyiciler, maalesef işin Ukrayna tarafından gerçekleştirilenleri de var. Kudüs'ün işgali kabul edilemez diyen isimse uluslararası toplumun göreve çağrıldığı toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ürdün'ün başkenti Amman'da 14 İslam ülkesinin Dışişleri Bakanlarıyla Arap Birliği Genel Sekreterliği temsilcileri Kudüs gündemiyle toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı zirvenin ardından ortak bir açıklama yapıldı ve İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün Arap Müslüman Hristiyan kimliğini, yasal ve demografik statüsünü değiştirmeyi amaçlayan politikalarını, uygulamalarını kınadı ve bu uygulamaların hükümsüz, yasal yetkisi olmayan, uluslararası hukukun ve İsrail'in işgalci güç olarak yükümlülüklerinin açık bir ihlali olarak değerlendirildiği yeni bir açıklama yaptı. İsrail de bu dilden hiç anlamaz.
4: Bölgesel ve küresel sorun ve dikkatlerin buraya kayması bizim dikkatimizi açıkçası Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayırmadı. Biz her ikisine de yoğunlaştık. Çünkü biliyoruz ki bir konuya dikkatimizi dağıtırsak diğer taraftan Gazze'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs meselesinde ve Batı Şeria'da olanları İsrail daha kolay para hale gelecek. 20'ye yakın İslam dünyasından ülkenin katılımıyla yapılan bu toplantıda tek bir gündem maddemiz vardı. O da Mescid-i Aksa'da son zamanlarda İsrail'in yapmış olduğu tecavüzlerin görüşülmesi ve ona karşı ne türden kolektif tedbirlerin alınacağı konusu. Biz Türkiye olarak hem toplumumuzda, hem Cumhurbaşkanımız, hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Dolayısıyla buna yönelik Türkiye'nin stratejik diplomatik dokunuşları, girişimleri önemli. Bu konuda yoğun bir mücadele içerisindeyiz.
0: Aşırı sıcaklar 20 bin kişinin hayatına mal oldu. Avrupa'da bu yıl aşırı sıcaklardan kaynaklı can kayıpları 20 bine yaklaştı. Almanya'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle 9800'den fazla hayatını kaybeden Alman vatandaşı var. Fransa, Haziran'daki sıcak hava dalgasında 5700 can kaybının olduğunu duyurdu. Aşırı sıcakların insani ve ekonomik bilançosu ağır. Avrupa'da bu yıl sıcaklık kaynaklı can kayıpları 20 bin civarında. Japonya'da 18600 kişi Temmuz'daki sıcak hava dalgasında hastaneye kaldırılırken ülkedeki hayvanat bahçelerinde 3 aslan sıcak çarpması nedeniyle öldü. İklim değişikliğinin tetiklediği aşırı sıcaklar İspanya, Fransa ve Kanada başta olmak üzere orman yangınlarına yatkın koşulları tetikledi. Avrupa'da sıcaklar nedeniyle tahıl hasadında da 2 milyar avro, İngiltere'de çalışma saatlerinin düşmesiyle 1,5 milyar dolarlık ekonomik bir kayıp yaşandı. Avrupa genelinde çıkan yangınlarda da binlerce hektar ormanın küle döndüğüne işaret ediliyor değerli dinleyiciler. Avrupa'nın durumu böyle. Bizim peki? Vallahi bizim hamam gibi durumu böyle anlatayım size. Nem %90, su sıcaklığı 31 derece. Mersin'de mesela. Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunuyor Mersin'in. Sıcak hava kentte çok etkili. Deniz suyu ısındı. Nem oranını %90'lar civarında bulunuyor. Belli saatlerde nemi çıplak gözle fark etmek de mümkün. Akşam ve sabah erken saatlerde. Bölgede hava sıcaklığı 35'e, deniz suyu sıcaklığı 31 derecelere kadar çıktı. Bu denizde serinleme duygusunun oluşması tabii mümkün değil. Serin havayı yakalamak için gün doğumunda yüzmeyi, yürümeyi, spor yapmayı tercih ediyor bölgede yaşayanlar. Şafak'ta denize girenlerden Burak Coşkun. Şu an antrenmanı bitirdik. 3 kilometre yüzdük. Her gün sabahın serinliğinde 5 civarında başlıyoruz ve 7 civarında antrenmanları bitiriyoruz. Sabahları evet nem daha az ve serin oluyor diyor. Nem oranının %87'ye ulaştığı Antalya'da da sıcak hava ve yüksek nem bunaltıyor. Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 32 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da nem oranı ise %87'ler civarında. İstanbul'daki nem seviyesini de yabana atmamak lazım. Sevgili dinleyiciler, sıcaklar öldürürken ekonomiye olan darbesi de dünya genelinde de Türkiye'de de net şekliyle görülüyor. Sıcaklar nedeniyle kuraklık şiddetlenirken tarımdaki üretim kaybı, çalışanların iş veriminin düşmesi, ulaşımda aksamalar, ekonomik kayıplar var. Haziranda sıcak hava dalgasının Avrupa'nın tahıl hasadında kayba neden olduğu tahmin ediliyor. İngiltere'de de ciddi bir mali kaybı beraberinde getirdiği ya da beraberinde taşıdığı bilgileri var. Dün su için gölete inmişti uçak. Bu amfibik bir uçak, yani su orman yangınlarına karşı su taşıyabilen ve müdahale edebilen bir uçak kalkamadı. İzmir'in Kiraz ilçesindeki yangın için görevlendirilen AT-802F tipi bir amfibik orman yangını söndürme uçağı su ikmali için Beydağ Baraj Göleti'nde manevra yaptı. Uçak suyu aldı, göletten aldı ama sonra tekrar kalkışı gerçekleştiremedi. Pilot Mustafa Alp uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edilen isim. İşin en iyi tarafı bu. Herhangi bir can kaybı yok. Diğerleri telafi edilir. Öte yandan Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Fransa'ya gönderilen iki söndürme uçağı görevlerini başarıyla tamamladı ve Türkiye'ye döndü. Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sınır tanımayan orman yangınlarına karşı sınır tanımayan bir mücadele içinde olduklarını söylüyor. Haklı. 9000 saatte yangınlara 55 bin ton su attılar sevgili dinleyiciler. Ateş kuşları diyoruz ama siz bunları lütfen yangın söndürme uçakları ve helikopterler olarak tanımlayın. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınıyla mücadelesinde bu yıl 28 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı yani İHA ile 1953 Arazöz, 2766 ilk müdahale aracı, 878 iş makinesi olmak üzere toplam 5597 kara aracı görev alıyor. Mücadeleye yaklaşık 28 bin personel ve 141 bin aşkında gönüllü doğrudan destek veriyor. Sahip olunan kule ve İHA'lar sayesinde ülke genelindeki yangınlardan 2 dakika içinde haber alınabiliyor. 2 dakika. Bu yılın başından itibaren 4 Ağustos tarihine kadar bu dönemde 1152 orman içi ve 2111'de orman dışı olmak üzere tam 3263 yangın meydana geldi. Ateş kuşları diye tanımlanan uçaklar, helikopterler, İHA'lar özellikle yaz aylarında etkisini şiddetini artıran yangınlarla mücadele için çok yoğun mesai sarf etti. Ama burada aslan payı canıyla mücadelesini sürdüren orman işçilerinin ve saatlerce müdahalede bulunan uçakları, helikopterleri kullanan pilotlar da, pilotaj görevi yapan diğer isimler de. Her biri için teşekkür ederim kendilerine.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
6: Reklam.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Bankası.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sürekli bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize fuzul lazım.
6: Bir reklam.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
11: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
12: İstanbul'da trafik %47 seviyesinde, bu dakikalarda %47, ki saat 8.35-36 oldu. Şimdi beraber bir özetleyelim sizinle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ise yoğun akıcı diyerek özetleyebiliriz. Haliç Köprüsü'nde iki tarafta da sorun var. Hem Alıcıoğlu'nda hem de Ayvansaray'da yoğun trafik. Ama bu kadar değil. E5'ten İncirli'den Ok Meydanı'na kadar olan kısımda, O3'ten Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Bahçeşehir Gişeler'den Mahmutbey Gişeler'e ve E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar yoğun, hatta çok yoğun seyir var, haberiniz olsun. TEM Hastal'dan Tekstil Kent'e kadar yoğun akıcı gözüküyor ki bu normalinden 3 derece daha fazla bir trafik olduğu şeklinde yorumlanabilir. Yani beklenmedik şekilde yoğun trafik var. O3'te de Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı Kavşağı'na kadar yine yoğun akıcı, bu da normalinden 2 derece daha fazla. Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar yoğun akıcı gözüküyor ve Basın Ekspres'te de Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar ve Mahmut Bey Batı çıkışına kadar Çile diye bir eser vardır. Yoğun akıcı trafik sürüyor.
11: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
12: Erkenden uyananlar, Radyo 7'sinin hemen başına geçenler, neler oluyor hayatta, Türkiye'de, dünyada diye soranların yayını. Türkiye'nin alışkanlığında Radyo 7'de Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sürüyor. Ağustos ayının 6'sı oldu. 6 Ağustos 2026 Perşembe sabahındayız. Yeni bir güne birlikte başladık. Sabahın ilk ışıklarıyla, erken saatiyle beraber. Bereketimiz bol olsun, helal kazancımız, rızkımız bol olsun, hayrını gördüğümüz anlarımız çok olsun diye dillendiriyorum. Karabük'te Erdal Bey bizi dinliyor. Diyor ki, karayollarından, Ulaştırma Bakanlığından mutlaka birileri sizi dinliyordur Mehmet Bey diyor. Haklısınız efendim, bizi yukarıdan aşağıya, sağdan sola, önden arkaya, evelallah çok sayıda isim dinler. Bazen ses verirler, bazen vermezler ama dinlerler. Şöyle diyor: Karadeniz illerinden Ankara ve İstanbul'u birbirine bağlayan Karabük Gerede yolunun kemikli dede Gerede yolunda çok dere problemli bozulmalar var. Cidden çok problemli bozulmalar. Orada on binlerce araç geçiyor bir gün içerisinde, ki uzunca bir yol. 30 kilometrelik bir yol bu. Bir an önce yolun asfalt örtüsünün yenilenmesi lazım. Vallahi arabalarda alt takım falan kalmıyor. Resmen karada tribülansa girdiğimizi hissediyoruz diyor. Ne güzel özetlemişsiniz. Karada tribülans. Teşekkür ediyoruz efendim. Yeni bir kez daha söyleyelim. Karadeniz illerini Ankara ve İstanbul'a bağlıyor. Karabük Gerede yolunun kemikli dere Gerede yolunda yaklaşık 30 kilometrelik bir mesafede asfalt örtüsünün bozulduğuna dair vatandaşın şikayeti var. Muhakkak karayollarından ya da Ulaştırma Bakanlığından bizi duyan, dinleyen ve muhatabına bunu iletecek olanlar vardır. Haberleri de vardır ama işte bazen medyaya indirgenince daha anlaşılabilir oluyor. Teşekkürler Erdal Bey. Mehmet Bey adaşım, selamlar gönderelim. Allah devletimize zeval vermesin. Seydi Kemer yangınında havada, karada, devleti her yerde bütün gücüyle gördük evvelallah diyor Mehmet Bulut. Dua edin, desteğinizi esirgemeyin efendim. Peki, her gün sizi dinliyoruz. Şoför Arif abiyle beraber diyor İrfan Kandıran. Peki, iki arkadaşımıza da, kaptanımız Arif Bey başta olmak üzere İrfan Bey'e de, diğer arkadaşlara da selamlar ve hayırlı sabahlar diyelim. İzmir'de bizi Sema Hanım dinliyor. Acaba yerel belediyecilik kalksa, kamu idarecileri bu görevi devralsa çok da büyük bir kaybımız olur mu acaba diyor. Vallahi ortaya çıkan tabloyu düşündüğümüzde yok be diyecek noktaya geldim. İzmir'den selamlar diyor ve aleyküm selam. Çünkü rezaletin yeni haline dönüştü. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar rezalet boyutunda. Başkanların ahlaksız ilişkileri ayyuka çıktı. CHP'den ayrılıp da yeni partiyi kuran ekip de son rezaletlere arka çıkıyor. Mesela İzmir Menderes'te sevgilisine "Ben yürüyen parayım bebeğim" ve "Ekrem'i özgür yedi" diye mesajlar gönderen belediye başkanı İlkay Çiçek'in rüşvet çarkı biliyorsunuz ortaya döküldü. 22 dakikalık ses kayıtları, İmar Müdürlüğü'nün müteahhitlerden 800 bin lira rüşvet istediğini ve müteahhidin taksit talep ettiğini belgeliyor. Çiçek'in yardımcısı Rüzgar Sönmez o da yakalandı. Özgür Özer'in İlkay Çiçek için İçişleri Bakanlığı'nı yönetir dediği de ortaya çıktı. Duymadınız mı? O halde duyalım lütfen. Özgür Özel, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında öyle şeyler söylemiş ki referans olmuş bildiğiniz.
8: İlkay Bey diyor muhtarmış, acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
12: Allah korusun. İlkay'ı tanımıyorsunuz. Tanıdık efendim, tanımasak da olabilirdi ama tanıdık. Sevgilisiyle gittiği otelde bornozla basılan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ı da tanıdık tabii. İptal edilen CHP kurultayının gizli finansörü olduğu, Özgür Özel'e sık sık para yolladığını itiraf ediyordu. Bornozla yakalanan, havlu diyelim yani bornoz işinden para kazananlar da vardır belki, rahatsız olmasınlar. Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım, hani şu otel odasında polislerin kapısını çaldığı ve o vaziyette kapıyı açmak durumunda kalan, "Ne oldu kardeşim, ne var, anormal bir durum mu var?" dercesine kapıyı açmakta bir beis görmeyen eski belediye başkanı Uşak'ın Özkan Yalım, ondan bahsediyor haber. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Erdal Beşikçioğlu ve ekibinin de Etimesgut Belediyesi'nde çikolata kutusuyla rüşvet aldığı belgelendi. Meclis üyesinin makamındaki gizli bölmeye müteahhitlerin poşet içinde 1 milyon lira bıraktığı itiraf ediliyor. Sanatçıdan belediye başkanı olmaz mı? Olur, bakın ne güzel olur. Olmuş. Yani belediye başkanlığı böyle bir sanat icrasını nadiren görmüştür. Ama o da tutuklu Erdal Beşikçioğlu ve başkanlıktan alındı. Bir de aile tipi yağma var. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir Yapı'daki operasyonda Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltında. İhaleyi alan yandaş firmanın yapı denetimini de üstlenip kendi kendini denetlediği anlaşıldı. Ağbaba'nın hem yeğeninin hem de ağabeyinin skandala karışması aile tipi yağmayı adeta kanıtlıyor, anlatıyor hepimize değerli dinleyiciler. Acaba Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Cemil Tugay, yeni partiye geçmediğine göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de olmadığına göre, bağımsız olarak mı varlığına devam edecek? Ya da bunun tam dışında bir performans mı sergileyecek? Müslüm Sarı, MYK gündemine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin CHP'nin adayı yapan zihniyeti de eleştirmemiz lazım. Yani bu transfer ve geçişi değil, sadece eleştirmek gereken şey sadece bu değil, CHP'nin adayı yapan yaklaşımı da eleştirmek lazım diyor.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş olan belediye başkanlarının önemli bir kısmı AKP'ye geçti geçtiğimiz dönemde. Bu konuyla ilgili düşüncelerimizi de burada ben daha önceki toplantılarda da paylaştım, kamuoyuyla da paylaştım. Bu zinhar doğru bir şey değildir, uygun bir şey değildir. Etik olarak da doğru değildir, siyaseten de doğru değildir. Dolayısıyla belediye başkanlarımızın bir başka muhalefet partisi içinde yer almış olması ya da bir başka muhalefet bağımsız olarak hareket ediyor olması kısmen anlaşılabilir bir şeydir. Yani bununla ilgili birçok motivasyon söylenebilir ama siyasal çizgimizin karşısında birlikte mücadele ettiğimiz bir partiye geçiş işe hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değil. Hangi motivasyonla olursa olsun. Biz bunun sorumluluğunu bu arada sadece bu belediye başkanı arkadaşlarımıza da yüklemiyoruz. Yani bu arkadaşlarımızın siyasal aidiyetleri zayıftı. Ya da bu arkadaşlarımızla ilgili yolsuzluk iddiaları vardı. İşte AKP'de bir şekilde bunları tespit ediyordu. O yüzden bu arkadaşlarımız buraya geçti dediğimiz tamamen. Elbette bunlar olabilir, vardır. Ama aynı zamanda bu arkadaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi, bir belediye başkanı adayı yapan zihniyeti de bir öz eleştiri olarak burada hep beraber eleştirmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Yani bu arkadaşların kabahati suçu var ama onları aday yapan arkadaşlarımızın hiç suçu ve kabahati yok mu?
13: 7 gün 7 sabah. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
14: Yapay zeka altyapı yatırımları ve yenilenebilir enerjiye yönelik yoğun talep dolayısıyla bakırın libresi 6,65 dolara ulaşarak tarihi zirvesini test ediyor. Yılın ilk 7 ayında Türkiye'de 259.970 adet satılan elektrikli ve hibrit otomobiller toplam pazardan %51,7 pay aldı. Bakan Uraloğlu Antalya Havalimanı'nda yapımı süren yeni hava trafik kontrol kulesinin betonarme imalatında 46 metre seviyesine ulaşıldığını açıkladı.
13: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
12: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı ve özel ekibinin Yargıtay'ın mutlak butlan kararına karşı partide tedbir için bıraktığı isimler için harekete geçti Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özelciler için bir ekip kuruldu. Genel Merkez tarafından turum atı olarak adlandırılan bu isimlerin sosyal medya paylaşımları, açıklamaları didik didik inceleniyor. Kurulan ekibin yapacağı çalışma sonucuna göre bazı isimlerin de ihraç edilmesi bekleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bu durumdaki isimlerin başında Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi geliyor. Parti sözcüsü Müslim Sarı bir ekip kuruldu ve bununla alakalı çalışıyor. İller bazında, ilçeler bazında daha alt düzeyde de bu tür çalışmalar yapılıyor. Bunlar olgunlaştıkça peyderpey disiplin süreçleri işleyecek diyor. Türkçesi şu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde Özgür Özelci olarak bilinen turum atı tanımlamasıyla alınan isimler yakın bir gelecekte Cumhuriyet Halk Partisi'nden atılacaklar, ihraç edilecekler. Buna yönelik bir kurulun oluşturulduğu söyleniyor haberlerde. Yayın kriterlerimizin evvelallah tümü objektif. Öyle olmasından da çok memnunuz. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin meclis grubu toplantısındaydı dün. Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini kabul etmeyeceğiz dedi. Bu çözüm oyununun piyonu olmayacağız dedi. İmralı ve sarayın ortaklaşarak meclise getirmeye çalıştığı yasanın hesabını genel kurulda, meydanlarda tek tek soracağız dedi. Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye hedefine fena takılmış vaziyette. AK Parti MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen sözcü Ömer Çelik, sürece dair konuşan isimdi. DEM Parti tarafından da ilk açıklama geldi dün.
15: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için gerçekten çok emek sarf edildi. Bizim terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyerek ortaya koyduğumuz bu irade, ortaya çıkan bu çerçeve aslında bölgemize dönük olarak kötü niyet besleyen emperyalist ve siyonist saldırganlığa verilmiş en büyük cevaplardan bir tanesidir. Bizi yumruk yumruğa getirmeye, karşı karşıya getirmeye, bölge halklarını getirmeye çalışanlara karşı kol kola yürüme irademizi, el ele yürüme irademizi, omuz omuza kendi geleceğimizi inşa etme irademizi bir kere daha ortaya koymuş oluyoruz.
12: Türkiye başaracak. Buna gönülden inanıyoruz. Cumhur İttifakı'nın milletvekillerinin tamamıyla DEM Parti, CHP, Yeni Yol Partisi, Hüdapar ve Bağımsızlardan 360 milletvekili teklife çoktan imza attı bile. Ardından genel kurula gelecek düzenleme meclis tatile girmeden yasalaşacak. 1 Haziran 2005 öncesinde işlenen müebbet hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını gerektiren suçlarda yargılananlar kapsam dışında. Türkiye'de ölüm cezası 2004'te kaldırıldığı için bu tarih milat olarak kabul ediliyor. PKK elebaşı Öcalan'ın cezası da bu tarihten önce kesinleşmişti. Bu sınırlamayla Öcalan ve benzer cezalardan suçlanan örgüt yöneticileri yasanın kapsamının dışında tutuldu. AK Parti Grup Başkanı Güler, Öcalan'la iletişim olanaklarını artırmak için yasal düzenlemeye gerek olmadığını söylüyor. Cezaevleri İdaresi'nin Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğunu anımsatan Güler, belirli bir disipline, kurallara tabi olarak İmralı'da akademisyen ve gazeteci ziyaretleri, açıklamalar, idari düzenlemeler, düzenlemelerle yapılabilir. Bunun için yasal düzenlemeye, statüye ihtiyaç yoktur diyor değerli dinleyiciler. Yeni düzenlemeyi şöyle halk dilinde biraz özetleme gayretimiz olsun. 1. Kimler kapsamın dışında? Mehmetçiği, polisi şehit eden veya sivilleri katleden örgüt üyeleri düzenlemenin dışında. 2005 öncesinde müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık ve zanlılar da düzenlemenin dışında. Ceza ertelemesi. Üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda 5 yıl ceza ertelemesi yapılacak. 15 yıldan fazla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda erteleme ise 10 yıl. Siyaset yasağına gelince o 3 yıl. Kapsamdakilerin siyaset yasağı süresi dönemsel olarak incelenecek. Ancak inceleme 5 yıllık kararlar için en az 2 yıl, 10 yıllık kararlar için en az 3 yıl sonra yapılacak. Bu sürede siyaset yasağı sürecek. PKK'nın silahsızlandığı ve fiili varlığının sona erdiği güvenlik kurumlarınca tespit edilecek. Buna ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararı Cumhurbaşkanlığı kararıyla yayınlandıktan sonra 6 ay içinde başvuru yapılacak. Peki yeni suç işlenirse ne olacak? Erteleme süresince soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, erteleme kararı verilenler cezaevinden hemen tahliye olacak. Yeniden terör suçu işleyenlerin erteleme kararları kaldırılacak. Süreci yürüten yetkililer dokunulmazlık içerisinde olacaklar. Kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişiler hakkında bu görevleri nedeniyle gelecekte hukuki, idari ya da cezai sorumluluk doğmayacak sevgili dinleyiciler. Efendim? Burası da çok kıymetli. Süreci yürüten yetkililere dokunulmazlık gelecek. Kanun kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişiler hakkında bu görevleri nedeniyle gelecekte hukuki, idari ya da cezai sorumluluk doğmayacak değerli dinleyiciler, haberiniz olsun. Bu yasa tarihi bir başlangıçtır diyen isimse DEM Parti Eş Genel Başkanı Tunçer Bakırhan. Yeni bir sayfa açıyoruz diyor Bakırhan. İlk defa ortak geleceğimizin ufkunu birlikte yazıyoruz bugün. Bu yasa hepimiz için bir imkan. Bu imkanı 86 milyon ortak kazancına dönüştürme niyetindeyiz. Yasa önemli ve tarihi bir başlangıç derken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı görüşmeler sonrasında hazırlanan kanun teklifinin geniş bir mutabakatla meclise sunulduğunu hatırlattı. Hayırlara vesile olsun, huzur iklimi güçlenecek dedi. Katkı veren Cumhur İttifakı başta olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine de teşekkür ediyorum dedi Başkan Erdoğan. MHP lideri Devlet Bahçeli ise önceki gün imzaladığı ve dün meclise sunulan çerçeve yasayı değerlendirirken bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız Orta Doğu halkları kazanmıştır. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da böylece atılmıştır diyor. Özgür Özel ne diyor? Yeni parti lideri Özgür Özel, kanun teklifine ilişkin genel yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik yok. Ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş bu. Teklif metnini sır gibi saklayıp da boş kağıtlara imza alıp da diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırıdır diyor. Özgür Özel, yani haberimiz yoktu, bilgimiz yoktu ya getiriyor işi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ise teklifin Cumhuriyet'in demokrasiyle taçlandığı yeni dönemin kapılarını aralayabileceğine işaret ediyor. Halkımız gönlünü ferah tutsun diyerek durumu özetliyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Enerjisini, insanını, ekonomisini, moral motivasyonunu, ileri vadede ve projeksiyonunu, yatırımlarını, planlamalarını etkileyecek, etkilemiş bir büyük beladan kurtulmak adına, dışarıdan gelecek salvolara karşı da daha güçlü olmak adına iç barışı sağlamaya yönelik adımı, desteği hak ediyor. Türkiye bunu başaracak, toplumsal bütünleşme sağlanacak. Hüsnü niyet her iki tarafta da, herkesin de hakim olacak. Yani yapıcı iyi niyetten bahsediyorum. Zaten tek taraflı olmaz değil mi efendim bu işler? Huzurunda, barışında, arkadaşlığında, dostunda, sevgilinde, aşkında tek taraflı olanı makbul değildir yani. İki tarafın da aynı mukabeleyle meseleye yaklaşması lazım. Umarız bu böyle sürer. Silahların susması, terörün geride kalması ve Türkiye'nin ilelebet güçlü, bölgenin de en istikrarlı örnek ülkesi olarak ayakta durması hepimizin beklentisi. Diyor ki Furkan, ben hazırım. Tamam. Saat 8.54 olduğuna göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor? Sıcaklar sürecek mi? Yeri yönlü hareket var mı? Yağış ihtimali var mı? İşte son rapor ve Furkan Bayraktar yayında.
16: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
17: Otopratik, Otopratik.
18: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle, İstanbul Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu, kuzey kıyıları yerel yağmurlu 32, Edirne 37, Bursa 35, İzmir açık 36, Denizli 40, Aydın 41, Antalya parçalı bulutlu 33 derece, Adana 35, Hatay 30, Ankara az bulutlu 31, Konya 35, Sivas 32, Kastamonu 33, Samsun çok bulutlu, yerel yağmurlu 30, Trabzon 28 derece, Erzurum parçalı bulutlu 30, Malatya 36, Kars 27, Diyarbakır 40, Mardin 37, Şanlıurfa açık 41 derece, bazı dış merkezlere de bakalım, Mekke açık 48, Bakü 30, Londra 22, Pekin 37 derece.
16: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
17: Otopratik, Otopratik.
12: Doçent Doktor Hüseyin Aydın'ın kitabından uyarlanan 15 Temmuz darbe girişimini kapsamlı olarak ele alan 15 bölümlük Asırlık Gece dizisi TRT'nin dijital platformunda tabii de ve YouTube üzerinden eş zamanlı olarak izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Cihan Sağlam'la Ahmet Toklur'un üstlendiği ve gerçek mekanlarda çekilen dizi ilk bölümleriyle yoğun ilgi görmüştü. Dizinin en dikkat çeken sahneleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekildi ve köprü çekimler için 3 gün kontrollü olarak trafiğe kapatıldı. Sette 15 Temmuz gecesi adeta yeniden canlandırıldı. Askeri araçlar, tanklar, dönemin üniformaları, siren sesleri, patlama ve çatışma efektlerinin kullanıldığı sahneler gerçeğini aratmadı. Yüzlerce figüranın görev aldığı çekimlerde darbeci askerlerin köprü üzerindeki müdahalesi, vatandaşların direnişi büyük titizlikle canlandırıldı. Kullanılan ekipmanlar, dekorlar, oyuncuların performansı, tarihi gecenin atmosferini yansıttı sevgili dinleyiciler. Yalla askeri araçlar, tanklar, görüntü, ışık, gecenin bir vakti, şekil, şemal gerçeğini aratmadı. İnsanın tüyleri yeniden diken diken oluyor. O hissiyata yeniden kapılıyor. Bu iş gerçekten büyük bir iş. 15 Temmuz'un kendisi bambaşka büyük iş de prodüksiyon olarak da bu gerçekten çok başarılı bir iş. Dizinin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu anlatıyor. Normal şartlarda bir sinema filmi ya da bir dizi yaptığınızda kullanacağınız mekan sayısı bellidir. Burada her bölümde farklı bir atmosfer, farklı mekan, farklı bir olay anlatılıyor. Her bölüm aslında başlı başına ayrı bir proje gibiydi bizim için diyor. Köprü çekimlerinin en zor etaplarından biri olduğunu hatırlatıyor ve burada çekim yapabilmek için uzun süre hazırlık yaptık. Trafik düzenlemelerinden güvenlik planlamasına kadar her ayrıntı titizlikle planlandı. Çekilen sahnelerin izleyiciye o geceyi en gerçek haliyle hissettirmesini istedik diyor. Kurutlu çekimlerin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını da söylüyor. 15 Temmuz gecesi ben Ankara'da birçok farklı noktadaydım. Çekimler esnasında aynı model askeri araçlarla TRT binasının önünde ekip arkadaşlarımızla hatıra fotoğrafı çekiyorduk. Benim için çok duygusal bir an oldu. O gün kendi kendime ya Rabbi bana bunun hesabını sormaya vesile olacak imkan ver diye dua etmiştim. Bugüne kadar FETÖ ve 15 Temmuz'u anlatan 4. yapımım oldu bu. Bu projeyi de o hesaplaşmanın bir parçası olarak görüyorum diyor. Yapımcılardan Eyüp Gökhan Özekin de ekibin zaman zaman duygulandığını, gözyaşlarını tutamadığını söylüyor. Hakikaten sadık kalarak o duyguları yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz diyen Özekin, tarihe bu konunun izini bırakmak, 15 Temmuz'u yaşamış, görmemiş, çok fazla bilgisi olmayan gençlere hakikati anlatmak istiyoruz diyor. Çekimlerde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere destek veren herkese teşekkür eden Özekin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatılıp bir dizi için kullanılması çok alışık olunan bir şey değil ülkemizde. Buna izin veren dizinin çekimlerinde emeği ve desteği esirgemeyen herkese katkıları için, destekleri için teşekkür ediyoruz demeyi ihmal etmiyor. Yani 15 Temmuz'un hafızasını yeniden canlandırıyor. Siz de zannediyorum ki o filmi Asırlık Gece'yi yakından takip ediyorsunuz. Allah yeniden yaşatmasın diyelim. Bitti bize tanınan süre. Hepinize teşekkürler. İyi günler.
16: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
19: Reklam.
20: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
1: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Garanti BBVA.
7: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
8: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
7: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
9: Hayalinizdeki hızda al.

0: ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
6: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: Fatih.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Garanti BBVA.
6: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
7: Bilmenize hiç gerek yok.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

0: başucuma bakın.
1: Bugünkü programda şarkılar bende, anonslar siz değerli Radyo 7 dinleyicilerinde olacak. Evet, bugün sesli mesajlarınıza yer vereceğim. Haftada bir perşembe günleri Radyo 7 sesli mesaj WhatsApp hattımızdan bize sesinizi gönderebilirsiniz. Birazdan sizlere WhatsApp numaramızı vereceğim sesli mesaj göndermeniz için. Adınızı, hangi şehirde olduğunuzu en başta söyleyerek 5 saniyeyi de geçmeyecek şekilde gönderebileceksiniz ve sıradaki şarkıyı kendi sesinizle armağan edebileceksiniz. Gürültüsüz bir ortamda kaliteli bir ses kaydı yapmaya lütfen özen gösteriniz. Ses kaydı iyi olmazsa yayına veremiyoruz. Bunu da unutmayın. Bu eserden sonra WhatsApp numaramızı vereceğim.

Sabahın bu saatlerine yakışacak en güzel eserler Radyo 7'den sizlere ulaşıyor. Şarkılardan türkülere geçelim ve çok nefis türküler sıralayacağım şimdi. Sesli mesaj göndermeniz için WhatsApp numaramızı şimdi söylüyorum. 0507 977 0101. Lütfen kısa, 5 saniyeyi geçmeyecek şekilde mesajınızı tamamlamanız önemli, rica olunur. Katılım çok olacak. Siz ne kadar kısa tutarsanız o kadar fazla kişinin sesini yayına verebiliriz. O nedenle bu 5 saniyelik kuralımıza lütfen uyalım. Kendi sesinizi radyonuzda duymak, kendi sesinizle sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorsanız 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

Bugün Ağustos ayının 6. gününü yaşayacağız inşallah. Bu yeni gelen günde size harika bir gün geçirmenizi diliyorum. Allah gönlünüze göre versin. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Hilful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Reklam.

0: alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
4: çok daha hızlı
3: ve geniş içeriğiyle
4: çok daha zengin.
3: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Mikros Yemek.
2: Mikros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Kiminle devam ediyor? Müslüm Gürses'le devam ediyor. Şu an sesimi duyan. Evet, sana söylüyorum. Rabbim yüzünü hep güldürsün inşallah. Güldür yüzümü diyecek Müslüm Gürses. Ve artık ben az araya gireceğim. Çünkü anonslar dinleyenlerimizde olacak. Hemen bu şarkımız kimler için? Radyo 7 dostlarının kendi seslerinden duyacağız.
2: İsmim Yunus Emre. Ankara'dan dinliyorum. Bu şarkı namı kardeşime gelsin.
3: Tarsus'tan Semiha. Sıradaki parça Radyo 7'ye gelsin.
4: Bursa'da Celal. Sıradaki parça Ramazan Usta ve bütün ağrılara gelsin.
5: İrfan Yazıcıoğlu. Diyarbakır. Sıradaki eser Erkan Koç ve tüm Diyarbakırlara gelsin.

0: Eskişehir'den Rıdvan Deniz'de günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun cümlemize.
1: Burası Samsun'dan Perdeci Defik, sıradaki şarkı bütün perdecilere gelsin.
2: Elazığ'dan Cengiz Aydemir, sıradaki şarkıyı kendine istiyorum.
3: Ben İstanbul Ataşehir'den Cansu Karamanlı, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.

0: Yoksa ben Gökay, tüm kamyon tüm şoförlerine gelsin sıradaki parça.
1: Ben İzmir'den Ünal Kur, sıradaki parçayı çok sevdiğim kızlarım Melisa ve Beyza için istiyorum.
2: Kahramanmaraş Başkonuşu Yelaz'dan Mürsel Küçük, sıradaki parçayı İllas Küçük'e armağan ediyorum.
3: Ben Antep'ten Aynı, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerim için istiyorum.
4: Bursa Osman Gazi'den Yasin Aynı, sıradaki şarkılar herkese gelsin.

0: Trabzon'dan Hüseyin. Sıradaki şarkı Ali Kırzı kardeşimize gelsin.
1: Ben Yozgat'tan Umut. Sıradaki şarkı Mehmet Karabuz kardeşime gelsin.
2: Ben Ankara'dan Mücahit Kırarslan. Sıradaki şarkıyı ailem için istiyorum. İyi yayınlar.
3: Ankara'dan İsmail ben. Sıradaki parça Biricik Eşim Esma'ya gelsin.
4: Konya Akşehir'den Hüseyin. Bu parça Denizli'de bulunan Yeliz Hanım'a gelsin.

0: Ben Alanya'dan Hanife. Sıradaki şarkıyı kendime ve tüm sevdiklerime istiyorum.
1: Viyana'dan Ersoy Şişman. Sıradaki şarkıyı eşim Songül'e armağan ediyorum. Teşekkür ederim.
2: Ben Mevlüt'e. Çorumalaca'dan dinliyorum sizi. Sıradaki parça kızım Razanur'a gelsin.
3: Konya'dan Hanife. Komşum Kübra'ya gelsin sıradaki parça.

0: Almanya'dan Mehmet, sıradaki parça bütün gurbetçilere gelsin.
1: Osmaniye'den Dilek, sıradaki parçayı Aydın Sökül askerlik yapan oğlum Aytu'ya gelsin.
2: Ben Yozgatlı Mehmet, bir dahaki şarkı oğlum Abduş'a gelsin.
3: Ben İzmişer'den Tuzane, sıradaki parça canım aileme gelsin. Teşekkür ederim.
4: Ben Afyonkarahisar'dan Çağrı, sıradaki şarkı Biricik sevgili Mesra'ya gelsin.

0: Antalya'dan selamlar. Mehmet Aküyüz. Sıradaki şarkı tüm sevenlere gelsin.
1: Afyonkarahisar'dan Mustafa. Sıradaki parça tüm sevenlerime gelsin.
2: Erzurum'dan Emrah ben. Sıradaki tüm şarkı Radyo 7 dinleyenlerine gelsin.
3: Ben Artvin'den Çiğdem. Sıradaki parçayı ailem için armağan ediyorum.

0: Merkezden ben Havva Koç. Sıradaki parça tüm sevenlere gelsin.
1: Mersin, ben Muhammed Arif Yeşil. Canım ablama armağan ediyorum.
2: Konya'dan Latife. Sıradaki parçayı kızım Begüm Nisa için istiyorum.
3: İzmir'den Ömer Faruk. Bu parça tüm Kemeraltı esnafına gelsin.

0: Burası İstanbul, ismim Burhan. Sıradaki şarkı hayat arkadaşım Meryem'e gelsin.
1: Afyon Karahisar'dan Fatma Dursun. Sıradaki parça kızım ve tonum Nisan ile gelsin.
2: Burası Samsun, ben Ercan Yengöz. Sıradaki parça bana ve sevgili eşime gelsin.
3: Bursa, Mustafa Kemal Paşa, Naci Sundur. Sıradaki parça bütün radyo dinleyicilerine gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: Arçelik.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Umran Oto ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Expertise, Dino Bile.
7: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Denizli'den Uğur Oktay, sıradaki parça iş arkadaşlarıma armağan ediyor.
2: Kahramanmaraş'tan Ahmet, sıradaki parça tüm çalışanlara gelsin.
3: Samsun Ayvacık, Gökhan Hekim, tüm Radyo 7 dinleyicilerine gelsin.
4: Sparta'dan Mustafa, sıradaki parça eşim ve çocuklarıma gelsin.

0: Balıkşehir'den Aynur. Sıradaki parça sevdiklerime gelsin.
1: Ben Manisa'dan Selma. Sıradaki şarkı anneme gelsin.
2: Ben Perihan Tarsus'tan. Sıradaki şarkı tüm sevenlerime gelsin.
3: Hollanda'dan Rabia. Bizim gibi yalnızlara ve çocuklarıma gelsin. Sıradaki parça.

0: Ben Konya'dan Kemal. Sıradaki şarkı Dursun Ali'ye gelsin.
1: Ben Başakşehir'den Musab. Sıradaki şarkı Mahmut Zeyd'e gelsin.
2: İstanbul, ben Demet. Sıradaki şarkıyı yeğenim Mira'ya hediye ediyorum.
3: Merhaba, ben Almanya'dan Ferhat Etiyim. Sıradaki parça çalışma arkadaşlarıma gelsin, İbrahim'e.

0: Sıradaki şarkı Hatice abla ile Evliya abla'ya gelsin.
1: Ankara'dan Selma ben, sıradaki parça Serkan'a gelsin.
2: Tekirdağ Otogar Taksi'den Yüksel Yılmaz, sıradaki şarkıyı meslektaşlarıma yolluyorum.
3: Ben Denizli'den Tunay, sıradaki şarkı Nurdan ablama gelsin.

0: Dostlar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da. Expertise
3: Dynobile. Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Garaj Oto Ekspertiz.
8: Reklam.

0: İstanbul'dan Yasin. Sıradaki şarkı Konya'daki arkadaşlara gelsin.
1: Ben Alanya'dan Sündü. Sıradaki parça aileme gelsin.
2: Aksaray Yalnız Ceviz köyünden Kadir. Torunlarım Yaz ve Uras için gelsin.
3: Konya Avşehir'den Hafize. Sıradaki şarkıyı sevgili eşime ve sizlere armağan ediyorum.

0: Ben Yozgat'tan Mert. Sıradaki parça dayım Cantek'e gelsin.
1: Ben Seçkin Amasya'dan. Sıradaki parça eşim ve çocuklarıma gelsin.
2: Ben Ankara'dan Ayşe. Sıradaki parça Enes'e gelsin.
3: Mersin'den Remzi. Sıradaki parça canım eşime gelsin.

0: Ben İstanbul Maltepe'den Gülcihan Aydın. Sıradaki parça bütün arkadaşlarım olsun.
1: Diyarbakır'dan Aziz. Sıradaki parça Vefasızlara gelsin.
2: Manisa'dan Serpil ben. Sıradaki parça tüm radyoyu dinleyenleri ve kendime gelsin.

0: Ben Sivas'tan Tuğçe, sıradaki parça aileme gelsin.
1: Ben Almanya'dan Zeki, sıradaki parça tüm gurbetçilere gelsin.
2: Burdur Bucak'tan Yasin, sıradaki şarkılar tüm gurbette çalışanlara gelsin.
3: Samsun'dan Hafize Kıran, stajyerlerim Ecrin ve İrem'e gelsin.
4: Ben Denizli'den Nur'dan sıradaki eseri komşum Kezban'a armağan ediyorum.

da artık tamamlıyoruz. Son bir eser dinleteceğim ve ben Erkan Koç huzurlarınızdan ayrılacağım. Bu programı ilk defa dinleyenler, hoş geldiniz aramıza. Lütfen frekansı sabitleyiniz. Ben Erkan Koç, hafta içer sabah 9-11 arasında buradayım. Her tarz müziğin en iyilerini sizlere sunmaktayım. Bugün benim sesimi az duydunuz. Çünkü mikrofon sizde bölümü vardı. Haftada bir sesli mesajlarınıza yer veriyorum. Program Fatih Kısaparmağ'ın söyleyeceği şarkıyla son bulacak. Size hayırlı ve huzurlu bir Perşembe günü diliyorum. Yarın sabah 9'da buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.

0: Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım. Ekspertise Dino bile.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Pilot garaj oto ekspertiz.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Vazgeçmek mi yoksa hayal kırıklığı mı, tekrar yaşamamak için çekilen böyle net bir çizgi mi artık bilmiyorum. O da bir yere kadar değil mi? Bir yere kadar affediyor insan. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

Kimileri böyle hani gelip geçici bir duygu, kimileri içinse ömür boyu taşınan bir iz değil mi? Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim. Gerçek sevgi böyle zamanla eskimiyor tabii ki. Ama şekil değiştirir mi? Elbette. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. En sevilenler, unutulmayanlar, tüm zamanların en iyileri sizlerle.

Böyle hani nasıl diyeyim, kelimelerden çok hissedilen o samimiyet var ya, insan onu bekliyor değil mi karşı taraftan? Tıpkı hani günün her anında böyle kalplere dokunan o güzel şarkılar ve sesler gibi. İşte bu yüzden de radyoyu da sadece dinlenen bir frekans değil, nice güzel anın ortak adresi olmaya, Türkiye'nin alışkanlığı olmaya devam ediyor.

0: kara geceler.
1: Herkesin kendinden bir şeyler bulduğu şarkılar değil mi? Kimler nerelerde bizlerle beraber, kimlerle dinliyorlar? Kimi iş başındadır, onu biliyoruz. Kimi direksiyon başında, kimi evde böyle her zamanki gibi günlük telaşının içinde bizlerle birlikte. Ama nerede olursanız olun, size iyi gelecek güzel bir şarkı, güzel bir sohbet. Elbette Radyo 7 ile birlikte her zaman yanınızda olacak. Sizler de programa dahil olup bizlere eşlik ederseniz harika olacak tabii ki.

soruyor ama sizler ve tabii ki sizler de bekliyorsunuz. Sevdikleriniz de sizlerden haberler bekliyor. Neredeyseniz, kimlerle beraberseniz, şöyle bir efendim hani seslerini duyamasak da en azından mesajlarla, şarkılarla iletişim kuralım diyenler varsa buyursunlar.

0: varsa kalbin bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandı.
1: Kimler bizlerle beraber nerelerde dinliyorlar? 0507-977-0101 an itibariyle Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden fotoğraflı mesajlarınızı ulaştırabildiğiniz gibi Radyo 7 Instagram üzerinden de yine benim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde bizlerle beraberseniz, yollarda olanlar, tarlalarda çalışanlar, evdeki efendim ev hanımları var, tekstil çalışanları ve pek çok çalışanımız, dinleyenimiz bizlerle, ay sağlık çalışanları, nöbette olanlar, herkese buradan selam olsun.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 47,59, avro 55,09, gram altın 6521, çeyrek altın 10.713 lira. Brent petrol 79 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.717 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.

aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Şimdi bakıyorum şöyle gelen mesajlara. Vallahi bu işler bir türlü bitmedi değil mi? Hala toplanıyor. Çok bereketli. Maşallah tarlalarında olanlar. Yalnız bu arada bazı mesajlarda isimleri görmüyorum. Onları da bana yazarsanız hani bir zahmet. Şöyle dalıp gitmişim ben mesajlara. İsimleriniz olursa ve nerelerde bizleri dinliyorsanız oradaki sevdiklerinize de bir selam gönderelim değil mi?

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise sunulan yeni kanun teklifinin Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı ve milli birliği pekiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Erdoğan, bu adımla birlikte hem ülkede hem de bölgede huzur ikliminin güçlenmesini temenni ettiğini ifade etti. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelmeye hazırlanıyor. Kritik toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci ve bölgedeki güvenlik gelişmeleri oluşturacak. İran Milletvekili Behnam Saidi, Umman'la varılan uzlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın hemen açılacağı anlamına gelmediğini vurguladı. Saidi, İran'a yönelik tehditler tamamen ortadan kalkana kadar Boğaz'ın kapalı kalacağını dile getirdi. ABD Başkanı Trump, ülkeye yönelik düzensiz göçmen girişinin tam anlamıyla durdurulduğunu savundu. Trump, suça karışmış kayıtsız göçmenlerin sınır dışı edilme süreçlerinin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, intihar ettiği iddia edilen eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini makamında kabul edecek. Görüşmede Oktay'ın şüpheli ölümünün yeniden araştırılmasına yönelik taleplerin ele alınması bekleniyor. LGS ilk yerleştirme sonuçlarının ardından İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci kabul eden ilk 20 lise açıklandı. Açıklanan listeye göre İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla ilk sırada yer alarak zirvedeki yerini korudu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 34, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 33, Samsun 30, Yozgat 29, Kars 27, Diyarbakır 40 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Altın son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak 6.585 lirayı gördü. Türk lirasıyla dış ticaret Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,4 artarak 916 milyar 966 milyon liraya ulaştı. Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri meskenler açısından 604,1 lirayla 27.712,26 lira arasında değişecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

gözlerimin içine bak. İtalya'da Hasan Bey var. Hasan ve Emre Radyo 7. Oh ne güzel. Radyomuz diye böyle çok güzel bir sahiplenme. Sinop'ta tatil yapan Gürbüz ailesi var. Emine'ye onu sevdiğimi söyler misiniz demiş. Emine Hanım, beni duyuyor musunuz? Hasan Bey sizi çok seviyormuş. Ben de aracıyım burada, vallahi söylüyorum sizler için. Balıkesir'de Esra Hanım var. Muğla'da cezaevindeymiş kardeşi Emre. Onu çok sevdiğini de söylemiş. Allah kavuştursun.

Eda abla, mesajıma bakmıyor musun? Yo, bakıyorum, yeni gördüm mesajını. Bu arada Gaziantep'te Yağmur ailesine göndermek üzere. Efendim, şarkı rica ediyor benden. Yayınlar mısın? Tabii ki yayınlarım. Trabzon'da Emel Hanım var. Oh, ne güzel bir manzara. Bir de kahvaltı yapıyor. Parçalı bulutlu hava galiba, değil mi? Peki.

Geldi vallahi, oldu. Oh oh, ne güzel, maşallah maşallah. Günlerdir böyle söyle söyle söyle, çağır çağır çağır, en sonunda geldi. İşte Radyo Edin'in en güzel tarafı bu, değil mi? Kilometreler araya girse de gönüller bir araya geliyor. Türkiye'den Almanya'ya uzanan kavuşma. Hatice Hanım'la Muhammed Bey, Allah'ım çok şükür kavuştular. Değil mi? Mesafeler bazen kilometrelerle ölçülür ama o gönül birliği var ya, onlar bir araya gelince bütün yollar kısalıyor. Muhammed Bey ile Hatice Hanım da bana çok güzel bir fotoğraf göndermişler. Oh ne güzel, bu güzel kavuşmanın daim olmasını diliyorum. Rabbim ayrılık değil, hep böyle kavuşmalar nasip etsin size. Fotoğrafınıza da maşallah dedim, bu şarkı da size gelsin.

Birlikte Rotterdam sıradaki şarkıyı tüm dinleyenlere istiyorum derken bu güzellik kimin acaba? Bu güzellik kimin? Nasıl güzel fotoğraf göndermiş bana. İzmit Kocaeli'de Çiğdem Akyüz var. İş arkadaşları Yıldız Fatma Gülsüm. Ah Tülper'de dikiyorlar. Kolaylıklar diliyorum size. Şıkır şıkırdır değil mi? Ekru. Valla rengini de gördüm. Güzel günlerde kullansın kim kullanacaksa. Antalya'da Abdullah Bey var. Eşi Ayşe Hanım ve çocuklarına güzel bir şarkı gönderelim.

Türkiye'nin ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Radyo 7'de en keyifli şarkıları sizlerle buluşturuyoruz derken başladı bile. Hadi dinleyelim, sonra konuşuruz.

0: Eda Özdemir ile Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla, elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
6: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
8: Expertise Dino Bile.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar Peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
13: Bilmenize hiç gerek yok çünkü...

0: Biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz. Muğla'dan selamlarını ileten Yıldız Hanım zannediyorum. Tokat'ta kim var? Sulusaray'da Mustafa Erten bizlerle birlikte. Pınar Hanım var Denizli'de eşi için şarkı armağan eden. Konya'da Mehmet Oğuz Göksu bizimle birlikte. O da benden bir şarkı rica etmiş. Antalya'da Abdullah Bey var. Ayşe Hanım ve çocukları duyuyorsa armağan edelim şarkılarını. Kimden gelmiş bu fotoğraf? Bursa'da Gül, işimizin başındayız. Meryem, Nagihan, iş arkadaşları. Kaçırdın mı, mesajımı okudun mu diyor. Şimdi okudum. Duymuşsunuzdur umarım hanımlar.
1: Her acıya göğüs gerdim. Aşk acısı.

Kimler geri dönecek ya da istiyorsunuz bilmiyorum ama ben armağan ediyorum. Nasrettin Hoca'dan sizi dinliyoruz demiş. Şoför Ahmet Bozan ve bize gelsin diyen yufka imalatında çalışanlar var. Kolaylıklar diliyorum. Ekip olarak harika görünüyorsunuz. Maşallah size.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Hayvan Malatya'da bizlerle kayısı patiği, değil mi? Kayısı patiği yapıyoruz demiş bizleri dinlerken. Sıradaki şarkıyı da annesine istemiş. Okudun mu, kaçırdık mı diyor. Yok yok, kaçırmadınız. Yeni okuyorum mesajınızı. Yeni gördüm. Sivas Şarkışla'dan selamlarını gönderen dinleyicimiz. Eksik olmayın, siz de iyi ki varsınız da hani kimdir bu güzel mesajı gönderen, onu da bileydim iyiydi tabii ki. Adana Sarıçam. Derya Hanım var, sıradaki şarkıyı eşi Adem, kızları Funda ve Seda için istiyor. Keyifle dinliyoruz sizleri demişler. Eksik olmasınlar, sevgiler selamlar sizlere de bu güzel şarkıyla birlikte. Duygu Hanım var. Ailemle birlikte yoldayız demiş, Fethiye'den Afyon'a. Oh ne güzel görünüyorsunuz maşallah. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum böyle hoşça vakit geçirerek. İnşallah o yol sizi böyle yormadan neşeyle götürür. Sıradaki şarkıyı kızları Zeynep ve Elif'e istemiş. Eşi Kadir Yonca'ya da gelsin tabii.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
1: Reklam.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

0: ayrılırken.
1: İlayda Gaziantep'te bizlerle birlikte, mesajıma bakar mısın diye defalarca yazmışsın. Mesajını yeni gördüm. Zaten çok da geç göndermemişsin mesajını. Erken daha doğrusu göndermemişsin. Isparta'da gelen dost Balcıköy'ünde Ümmü Hanım var. Halı yıkarken sizleri dinliyoruz demiş. Oğlu Hayati'ye şarkı armağan ediyor. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Selma Hanım var, eşi Ercan Bey ile birlikte. Oh, şöyle karşılıklı çaylarını yudumluyorlar. Bizleri dinliyorlar bir taraftan da. Antalya Yarbascandır Köyü'nde Şafak Dikmen. Dolma yapan Dilek Hanım. Dilek Çalışkan ve eşi Mükerrem Dikmen için şarkı gönderelim. Geldi bile, kolay gelsin.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette, acı tatlı günlerimiz.

Van'da Yasemin Aksaç bizlerle birlikte. Sıradaki şarkıyı Kader Akyol var, arkadaşı ona armağan etmemi rica etmiş tabii ki. Canan Hanım, ne yapıyorsunuz öyle? Kastamonu'da sizi çok seviyorum. Bütün şarkılarda size gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Allah size gelsin. Afyonkarahisar'da İbrahim Bey var. Sıradaki şarkıyı Hasan amcasına istiyor. İstanbul'da triko çalışanları var. Sevdiği arkadaşı Derya'ya şarkı armağan etmiş. İstanbul'a da buradan sevgiler, selamlar bütün bizi dinleyenlere. Açtık değil mi radyoların sesini? Bu video kimden gelmiş? Bizleri dinleyenler videolarını da gönderiyor. Konya Ereğli'de Hamit Uygur var. Selam gönderiyor dostlarına.

Tuğba Hanımcığım nerelerdesiniz? Tarsus'ta beni unutmayın, buradayım diyor, kahvesini de almış. Tamam, ben sizin orada olduğunuzu biliyorum da hani mesajlarla yoksunuz ne zamandır. O yüzden dedim Tuğba Hanımcığım nerelerdesiniz diye. Diyarbakır'da bizimle beraber olan Aziz Alanya sahilleri için şarkı. Tatilde dostları varmış. Ah kıyamam. Size armağan edelim güzel şarkıyı elbette. Almanya'dan sevgiler gönderen kim var? Oh, bahçede ailece çay keyfi mi? Güzel. Ercan abisi için ve Yeter yengesi için Almanya'da Mustafa Bey şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii.

Nasıl güzel şarkıdır değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosunda, radyoyu da sizlerle buluşturduk. Türkiye'nin alışkanlığı olmaya da devam ediyoruz bu arada. Rabia Hanım kim o uyuyan öyle? Karabük Eski Pazar'da Rabia Hanım bizlerle birlikte. Yalnız ne yapıyor bu ufaklık? Nereye gidersem yanımdasınız demiş. Ah kıyamam. Oynarken uyumuş. Bebeğinin de fotoğrafını göndermiş bana. Maşallah güzel günlerini görün.

0: Seda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya ekibi Hradec Králové ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son Şampiyonlar Ligi ve Lig 1 şampiyonu Paris Saint-Germain hazırlık maçında La Liga 2 ekiplerinden Mallorca'ya 3-0 mağlup oldu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.773 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.60, euro 55.05. Gram altın 6.539 lira. Brent petrolün varil fiyatı 79.65 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sarıkamış Horasan yolunun 17-21. kilometreleri, Ankara Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros, 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj, şoför ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

8 yaşında torunu var, Eymen. Onun için şarkı isteyen dinleyicimiz kim biliyor musunuz? Bilmiyorum, ben de bilmiyorum çünkü. İstanbul'da Tülay Hanım var, sessiz dinleyicilerinizdenim demiş. Yani çok da sessiz kalmasanız mı? Hani böyle arada böyle kendinizi gösterseniz mi? Benim için önemli. Çanakkale'de Hüseyin Tunç arkadaşı için şarkı isteyen iş arkadaşı için şarkı istiyor Hüseyin Bey, gönderelim. Kırıkkale'de Levent, oğlu Muzaffer, Ahmet Berkay, kızı Perihan ve can yoldaşım Eşimder Gülen Hanım'a şarkı rica ediyor. Hayata müzik kattığınız için teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ederiz. İyi ki oradasınız, iyi ki bizlerle berabersiniz karşılıklı.

yine gölgelendi akşam güneşi. Çok severiz değil mi bu şarkıyı? Vallahi hepimiz severiz. Ali Atıcı, çok uzun yıllardır dinliyorum siz demiş. Sabah açıyorum, kapanana kadar. Fransa'dan selamlarını iletmiş. Tır şoförü olarak gurbette çalışıyorum der. Sevgiler, selamlar size de. Gurbette bizlerle olanlar. Kahramanmaraş, Afşin'de Duygu Sökmen var. Gönlünün kahramanıymış Eşi Mehmet Sökmen. Toronto'da İsmail Bey var. Aslen Denizliliyim der. Eşi Halime, kızları Fatma ve Ceylin. Onlar da duyuyorlar mı? Gönderelim tabii.

güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edalı saatlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi radyosunda elbette Türkiye'nin alışkanlığı radyoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşteri.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
1: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
8: Hayalinizdeki hızda ağır bas.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Görüşmede kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik talepler gündeme geldi. Bakan Gürlek, 24 Ocak 1993 yılında Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle de bir araya geldi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarını düzenleyen kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, aylık artışları ve sosyal desteklere ilişkin yeni düzenlemeler içeriyor. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı, güvenli güzergah konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Amerika Başkanı Trump ise görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ı sert şekilde vurmaya hazır olduklarını tekrarladı. İkinci el araç piyasasındaki durgunluk derinleşiyor. Normalde yaz sezonu hareketli geçiren otogalericiler bu yıl boş kaldı. Hatta bazı galericiler fiyatları düşürse de satışlar umdukları gibi olmadı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47 seviyesinde. D100 Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. TEM Ataşehir Kozyatağı yönünde sağ şeritte yine trafik kazası söz konusu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönde çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Altın son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak 6585 lirayı gördü. Türk lirasıyla dış ticaret Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,4 artarak 916 milyar 966 milyon liraya ulaştı. Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri meskenler açısından 604,1 lirayla 27.712,26 lira arasında değişecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: o çok pratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 34, İstanbul 32, İzmir 36, Antalya 33, Samsun 30, Yozgat 29, Kars 27, Diyarbakır 40 derece. En güvenilir

0: yaşa. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
1: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
10: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Sevgili dostlar, burası Radyo 7. Doğru zamanda, doğru yerdesiniz, gölgedesiniz, güvendesiniz, Türkiye'nin alışkanlığındasınız. Ve belki bugün bizimle yeni tanıştınız. Nasip ya. Evet, Talha Bora Öge, Gölge ben, gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye huzurlarınızdayım. Bir parça huzur vereyim diye. Hadi radyonuzun sesini açın. Dostlarınıza haber verin. Merhaba. Merhaba.

0: Sevmekten bahsediyorum da anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Esip geçmek de dahil, hayata dahil çok şey anlatıyorum. Allah'ım yüreğimi ferahlatsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim, bu anlattıklarım anlaşılsın. Peki, radyolarınızın sesini açın, böyle mıy mıy kısık sesle dinlemeyin ortamlar müsaitse, ve diğer yandan gönüllerinizi de açın. Bunu niye söylüyorum? Hakikaten ya, bir insanı ön yargıyla dinlemek, anlattığı şey güzel de olsa doğru da olsa tesir etmemesini getirir beraberinde. Muhabbet çok kapıyı açar. Muhabbetle bak ya, vallahi. Sen iyi düşün, iyi olsun. Ya bir şekilde tanışmışız arabanda, evinde, iş yerinde. Madem vakit ayırıyorsun, dinlerken sevgiyle dinle. Daha iyi olur.
1: Yıllar mı hızlandı yoksa

Peki düşünsene, normalde bir bataklığa düşsen, kurtulmak için çırpındıkça daha çok batarsın. Birinin seni oradan tutup çekmesini beklemekten başka çaren yoktur. İşte hayattaki batakta da böyle. Çırpınmak değil de Allah'a dua etmek ve o uzanan eli fark etmek gerek. Fırsatı kaçırmamak, o eli tutmak, sımsıkı tutmak ve seni o batağın içinden çekmesine müsaade etmek lazım debelenmeden.

Ne çok şey kalbimize gömüyoruz. Ama bence çoğu zaman insan bilerek ya da bilmeyerek bunu yaptığında kendine faydalı oluyor. Evet, bazı şeyleri gönlümüzde gömmeliyiz bir yerlere. Yani bu şarkı gidemem diyecek. Bu şarkının sözlerini çok severim. Buradaki gidememle benim söylediğim farklı şeyler. Gönlümüzde bazı şeylerin hem gitmesine izin vermeliyiz, hem de biz onlardan gitmeliyiz. Herkes kendisi için bunun ne olduğunu iyi bilir.

neden gidemem gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir acına.

kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı

Evet, Dön isimli bir şarkı var, Emrah şarkısı. İnsan önce kendine dönmeli. Dön deyince hep bu gelir aklıma. Ne demek istiyorum? Biz güzel yaratıldık, şerefli yaratıldık, özel yaratıldık. Bunu bilip o öze dönüşün yolculuğunu başlatmak durumundayız. Mesela dilinden dökülen bir söz gönlünün aynasıdır. Gönül kıran değil, gönül yapan olmak lazım. Çünkü insanın en büyük seferi, az önce de söylediğim gibi, kendi gönlüne doğru yaptığı seferdir. Haykır.

Şimdi hayat dendiğinde hep yaşamak gelir ya akla. Halbuki hayat biraz da yaşatmaktır. Hiç bu açıdan düşündün mü? Ama ne yaşatmak? Sevgi, iyilik, insan yüreğine dokunabilmek. Ama faydayla, ama şifa niyetine. Yoksa deli ederek, hayal kırıklıkları bırakarak değil oraya. Bu da yaşatmak. Çünkü yaşattığını yaşarsın. Bu değişmez.

0: Öyle şairin dediği gibi. Bir gün kalbinin onca ağırlığı taşımaktan perişan olduğunu fark edersin. Öyle deme. Herkesin kendine göre yükü vardır kalbinde. Şimdi tüm bu, nasıl söylesem, kırgınlıklar, dersin ki ya bu bedene fazlaymış. Ve o an sana ağır gelen her şeyden vazgeçersin. Birçok şeyin sonudur bu. Ama Allah'ın izniyle mutluluğun başlangıcı.
1: Gölge sizlerle.

Bir Orhan Ölmez bestesiydi. Sonrasında kendi şarkılarını da dinledik Orhan'ın ve sevdik. Güzel, evet. Yük demişken az önce yükledim ya, o konuyu bir tamamlayayım bir başka boyutuyla. Her fazlalık bir süre sonra yük olur. Yani yük her zaman sorumluluktan gelmez. Yük bazen fazlalıklardır. Ölçüsüz öfke, ölçüsüz fedakarlık, hatta ölçüsüz sevgi. Mesela ölçüsüz sevgi bağımlılığa dönüşür. Çok bela bir yüktür. Eğer bir muhabbet, bir diyalog sağlıklıysa, bil ki orada denge vardır.

geliyor ya senin için buradayım ben diye. Ben de Kayserililer için geliyordum. Normalde yarın Kayseri'de olacaktım akşam. Konserimizi erteledik. Kayseri'de yarın planlanan konserimizin tarihini söylüyorum. 21 Ağustos Cuma akşamı saat 20. Yer neresi? Barış Pınarı Etkinlik Alanı. Sevgili dostlar, Kayserililerden duyanlar, duymayanlara söylesinler. Ve inşallah çok güzel bir konserle yine buluşacağız. Kayseri'yi sallayacağız. İnşallah.

0: bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana
5: yaşanacak. Reklam.
6: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Genellikle öyledir. Bazı insanlar hayatına gelirler, sevgiyi öğretmek için gelirler. Sevginin ne olduğunu. Bazıları ise gelirler, sana sınır koymanın ne demek olduğunu öğretirler. İkisi de öğretmendir. Fakat hiçbiri senin huzurundan daha değerli değildir. Ve bir gün gelir, anlarsın ki her şey bitmelidir. Ferdi Tayfur'un en sevdiğim şarkısı, muhteşemdir. Her şeyi bitirdik.

0: sonunu.
1: Ne yazık.
0: Getiremez.
1: Çoğu sonunu getiremez. Güzel başlar, hatta meşhur bir tabir vardır ya, bir masal gibi başlar. Abi öyle bir biter ki düşman gibi. Tabii tabii. Hatta düşmandan öte. Eyvah eyvah. Düşünsene ya, o noktadan o noktaya nasıl geliniyor? Çoğu zaman nasıl biliyor musun? Gurur gurur. Tabii tabii. Önce o adım atsın veya işte önce o özür dilesin. Kazanmaya odaklı değil, biliyor musun? Direkt kaybetmeye odaklı düşünmekten. Sonra bir gün geliyor. Aslında hiçbir şeyin bittiğinde istediği gibi olmadığını görüyor. Bu sefer de şimdiki şarkıdaki gibi diyor ki, dönebilsem en başa.
2: Seni sana bıraktım.
1: Ama olmuyor tabii.
2: Hiç daha

enteresan bir döngü bu. Bak, bence bana katılacaksın. İyi dinle. Bir son versen her şey dönebilir. Bir gün hayatının bir döneminde şöyle bir karar alacaksın. Yeter ulan diyeceksin. Ben artık biraz da kendim için yaşayacağım. Biraz da kendim için kendime iyi davranacağım. Peki döngü ne? Sen bunu seçtiğin andan itibaren çok kişiyi üzeceksin. O zaman anlayacaksın ki çevrende çok düşmanın varmış. Ya da en azından dostun çok azmış.

Şimdi Fatma'm, canım karım, çocuklarımla beraber bir yere gidiyorlar. Arabada dinliyorlarmış. Yazmış. Ne yazmış? Demiş ki, seni dinliyoruz. Sesini duydukça gülüyor Mert Muhammed. İşte üç tane evladım var. Üç numara Mert Muhammed, 5,5 yaşında. Dillere yazdım. Ama şimdi yanında Nesli Şah da var. Hep canlarım benim, canlarım. Rabbim nazardan esirgesin. Yolunuz açık olsun. Anne yüzmeyin. Bu arada bugün böyle fotoğrafların arasına dalmıştım. Bir fotoğrafımı buldum. Bebekliğime dair elimdeki tek fotoğraf. Çünkü bizim çocukluğumuzda, bebekliğimizde öyle nereye şimdiki gibi bir ton fotoğraf. Anama dedim ki, anama gönderdim. Dedim, ana burada ben nedir yani, kaç aylığım? Dedi, oğlum 7 aylıksın. Ben bugün Instagram'dan, Facebook'tan 7 aylık bir fotoğrafımı paylaştım. Zaten bebekliğime dair başka fotoğraf yok. Fakat az önce çok tebessüm ettim. Bir hanımefendi onu benim oğlumun fotoğrafı zannetmiş. Altına yazmış, demiş ki aynı babası. Ya ablacım ya vallahi. Ya şu açıklamayı bir okuyun Allah aşkına ya. Bir hanımefendi onu benim...

0: yavrum.
1: Ya sizlerden anlayış bekleyerek, İlk kez dinleyenler, yıllardır dinleyenler, yurt içinde yurt dışında şu an sesimi dinleyen herkese lütfen bana bir iki dakika müsaade etsiniz. Madem yavrularım dinliyor, o iki küçük evladım dinliyor. Hem kendi evlatlarım pür dikkat dinlerken, hem de sizin evlatlarınız, siz dinlerken, bazen böyle evladının karşısında geçip bir şey söylediğinde dinletemezsin de, ya da böyle radyo ortamından duyduğu zamanki etkisi başka olur diyeyim. Dinlerler de böyle başka dinlerler. Şöyle bir dakikanıza gerçekten içimden tüm kalbimle geçen şunları sizinle paylaşmak istiyorum. Sizin evlatlarınızla da paylaşmak istiyorum. Şimdi Allah bize, kurban olduğum Mevlam, hayat bahşetmiş. Ve bu hayatı öyle bir vermiş ki, normalde bizi hamam böceği de yapabilirdi. Ama yok, ne yapmış? Yaratılmışların en şereflisi insan yapmış bize Allah. Allah Allah. Şimdi kardeşim, tüm bununla beraber de kainatı sana hizmetçi yapmış. Sana su vermiş, hava vermiş, meyve vermiş, yemek vermiş, ana vermiş, baba vermiş, vermiş de vermiş ve her anda vermeye devam ediyor. Ve senden istediği şey ne?

0: Kur'an'da en çok geçen emir namaz. Ya kurban olduğum Mevlam ya. Bunu da kendisi için istemiyor.
1: Haşa, Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok.
0: Senin için istiyor ya. Sana her şeyi veren diyor ki benim için uykunu böl. Sana her şeyi veren sabah namazının haricinde gün içinde diyor ki benim için işlerini böl. Öğlen ikindi. Ya. Benim için diyor beş vakit ya. Gel huzuruma. Gel. Seni davet ediyor. Allah aşkına ya. Şu davete icabet etmezsek bu çok büyük bir nankörlük olmaz mı ya? Seni bu kadar seven gel derken sen duymazsan, gitmezsen, ona şükretmezsen, seni seviyorum demezsen olur mu ya?

0: Ya
1: bir gün bir gönül ehlinin evine bir hırsız girmiş. Şimdi fark etmiş bu gönül ehli evdeki hırsızı, ama biliyor ki hırsızın evde çalacağı bir şey yok. Hırsız dolanıyor en sonunda bunun üzerine sesleniyor hırsıza. Diyor ki hayırdır diyor. Dünyaya dair bir şey bulamadın değil mi? Peki diyor, ahirete dair bir şey ister misin? Hırsız o an dona kalıyor. Lan diyor, nasıl bir adama düştük ya? Tamam diyor, evet isterim. Diyor ki hikmet ehli hırsıza, sana hiçbir şey yapmayacağım, sana zarar vermeyeceğim. Ama diyor lütfen diyor abdest al, iki rekat namaz kıl. Hırsız denileni yapıyor. Sonra çıkıyor gidiyor. Yolun üstünde bir mescit. Arkasından da bu hikmet ehli onu takip ediyor. Şimdi bunu takip ettiğini gören dostları diyorlar ki, ya sen onu niye takip ediyorsun? Kim ola ki o mescide giren? Abi cevaba bak. Diyor ki, benim eve çalmak için gelmişti. Biz onu çaldık.

Evet sevgili dostlar, turnemiz devam ediyor. Nasipse yakında Kayseri'deyiz ama duyurduğumuz gibi yarın değil. Melik Gazi Belediyesi Başkan ve ekibiyle birlikte 21 Ağustos'a ve 4 Eylül'e iki konserimizi yapacağız. Yarınki konseri erteledik yani. 21 Ağustos Cuma Barış Pınar Etkinlik Alanı'nda saat 20'de gönül gönüle olacağız. Ben ve ekibim değerli Kayserili canlarla hem sosyal medyadan hem buradan takipte kalın, zaten vakit yaklaştığında tanıtım jingle'ları ve afişlerle duyuracağız.

0: karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Sarıkamış Horasan yolunun 17-21. kilometreleri, Ankara Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri, Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
3: Reklam.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahat.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: hediye.
1: Çok ilginç. Normalde var olan yer kaplar diyebiliriz. Bir şey varsa böyle bir yer kaplar. Genel algı budur. Fakat bazı kavramlar vardır ki onlar tam tersidir. Onlar varlıklarından ziyade yok olduklarında daha çok yer kaplarlar. Mesela sevgisizlik.
2: Gölge sizlerle.

Herkes seviyorum ve anlıyorum diyor. Peki ya görmezden gelenler, anlamazdan gelmeler? Sever gibi görünüp ardından çekip gitmeleri ne demeli? Kimse kalbindeki şeytanı ortaya çıkarmıyor değil mi?

su gibi aktı gitti. Birazdan son 10 dakika su gibi aktı gitti deyince bugün sosyal medya hesabıma bakıp benim bebeklik fotoğrafın altını okuyanlar şunu gördüler, orada şunu yazdım. Zaman öyle hızlı akıyor ki, öyle çok şey yaşıyor ki insan, sevinçler, hüzünler ve bir ton hata. Ve kendi resmime hitaben dedim ki, aslanım benim, bir bilse ne zorluklar var önünde.

Ve bugün de geldik bir programın daha sonuna. Evet. Ben kapanış duamdan önce bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Türkiye'nin alışkanlığıyız biz. Bize bunu dedirten siz dinleyicilerimiz. Dinleyicilerimizden de bir bölüm var ki dinlemekle kalmazlar, dinletirler. Çünkü farklı sahiplenirler. Çok teşekkür ediyoruz. Sayenizde büyüyoruz. Eyvallah. Kurban olduğum Mevlam bizi hayır yolunda istihdam etmeye daim istihdam etti, daim olsun. Birliğimiz, dirliğimiz nazardan uzak olsun. Amin. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, dinlediğiniz bu program günde iki kere. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye huzurlarınızdayım. Ve hep olduğu gibi giderken ne diyorum? Dün gitti, yarın daha gelmedi. Elde bir bugün var. Kıymetini bilip anı yaşamalı. Hepinize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik eyvallah.

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da. Ekspertise
1: Dino Bile. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Getir, bir mutluluk getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul ederek bir araya geldi. Kritik görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifi başta olmak üzere gündemdeki siyasi gelişmeler değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefinden asla taviz verilmeyeceğini ve bu yoldan dönüş olmadığını vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini bakanlıkta kabul etti. Görüşmede Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılması ve dosyanın tüm yönleriyle yeniden ele alınmasına ilişkin talepler gündeme geldi. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Gazze'deki tıbbi ve sivil altyapıyı hedef alan saldırılarına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Bakanlar, uluslararası insani hukuk ihlallerinin kabul edilemez olduğunu belirterek yaşananları en güçlü şekilde kınadı. Dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi olan Bahama bayraklı Saipem 7000, Karadeniz yönünden gelerek İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında görev alan dev geminin geçişi Boğaz'da ilgiyle takip edildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent genelinde hayata geçirilen erken uyarı, alarm ve farkındalık çalışmalarının başarıyla uygulandığını duyurdu. Vali Şahin, bu önleyici tedbirler sayesinde kentteki orman yangını sayısının geçen yıla kıyasla yarı yarıya azaldığını açıkladı.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,59, avro 55,05, gram altın 6526, çeyrek altın 10.708 lira. Brent petrol 80 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.752 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golleri Talisca ve Greenwood kaydetti. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya ekibi Hradec Králové ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son Şampiyonlar Ligi ve Lig 1 şampiyonu Paris Saint-Germain hazırlık maçında La Liga 2 ekiplerinden Mallorca'ya 3-0 mağlup oldu.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ekspertizse
4: Dino bile. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve Vakıf Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta. Reklam.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Reklam.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Fatih.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve aşkın yayın hali Ebru'limizde. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Yine aşkla sesleneceğim, biliyorum ki sizler de aşkla dinleyeceksiniz. Çok güzel şarkılar var bugün yine listemde. Çok da güzel anlatacaklarım var. Dikkat kesileceklerimiz, unuttuklarımız, belki hatırlamamız gerekenler. Hepsi biraz sonra şöyle bir bir tek tek şahit olacağız, beraber imza atacağız. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Murat Güvenbakan'ı dinledik. Allah rahmet eylesin, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ve şimdi yine çok bilinen, çok sevilen özel şarkılardan biridir. Kibari ile tanıdık ama şimdi Işın Karaca'yla. Evet, onun yorumuyla dinleyeceğiz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sağroğlu. Tekrar tekrar merhabalar. Şu güzel şarkıların tadını çıkarın şu güzel yaz günlerinde. Keyifli keyifli, biraz sıcak ama olsun. Çözümü var en azından, öyle değil mi? Hadi devam.

Anlaşılmak gibi bir derdimiz vardır değil mi sevgili Can Bağları? Hepimizin de. Ne zaman ki kendimizi anlatamadığımızı fark ettik, İşte o vakit neler başlar? Susmalar başlar. Susmalar en yakın dostumuz olur. Onunla susarsın ve devam edersin her şeyi. Ama insanın böyle derdini paylaşabileceği bir tane en azından olmalı diye düşünüyorum. Yoksa hep içine atma derler ya hani.

güzel olmuş bu şarkı ya, değil mi? Efendim, keyifli. Böyle bir keyfi artırıyor. Keyifli şarkılarla başladık. Tabii tabii, daha damar şarkılar, zalim şarkılar gelecek gelecek. Şimdi dünyaya geldiğimizde belli bir yaştan sonrasında daha çok insan bunu fark ediyor. Diyor ki dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek isterdim, İstedim. Ama bugün bilgeyim diyor, kendimi değiştiriyorum. Hangisi daha zor? Aslında insanın kendini de değiştirmesi öyle kolay değil. O yüzden ben sık sık hatırlatıyorum ya sizlere, alışkanlıklarımıza dikkat edelim. Kolay edinilmez ama kolay da vazgeçilmez. O yüzden yaşam konforunuz içindeki o alışkanlıklarınıza dikkat, dikkat.

Kendini büyük görenin gözü kendi kusurunu görmezmiş sevgili canlar. Gönlü büyük olan ise kimseyi küçük görmez. Ya bu dünyayı zaten şu 3 günlük ömrü büyüklenmek, küçük görmek, şu bu saçma sapan şeylerle niye bitti dolduralım?

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Amerikan doları 47,60, avro 55,05, gram altın 6.497, çeyrek altın 10.709 lira. Brent petrol 80 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.731 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Reklam.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi bir adım önde.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi bir adım önde.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

En akıllı insanlar ne yaparlar? Öğütleri ve hikmetli sözleri dinlemekten vazgeçmeyen insanlardır. Bunu hepimiz iyi biliriz. Çünkü kendine muhakkak bir pay çıkarır. Körü körüne amel eden kimse yanlış yolda yürüyen gibidir. Hızlı gittikçe hedeften uzaklaşır. O yüzden körü körüne değil de bilinçli bir şekilde ilerlemek, akıllı insanlar gibi öğütlerden, evet, hikmetli sözlerden feyz alarak yola devam etmek en akıllıcası. Aşk olan.

0: Ve bir Nilüfer şarkısını da İnci Mercan'dan dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları ve devam edelim. Çok, çok özel bir düet. Sözlere dikkat. İki sevdiğiniz ses, ikisi bir arada.
1: Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

gamzıla vurmakla olmuyor tabii ki. Olmaz da. Efendim çok güzel bir metin var şu an elimde. Bir dervişe sormuşlar. Zenginlik nedir diye. Dervişin verdiği cevap her zaman manidar olur bilirsiniz. Yine manidar bir cevap gelmiş. Seni seven bir ailen, birkaç iyi arkadaşın, başını sokacak bir çatın, rızkını kazanacağın bir işin, evine götürecek ekmeğin, sıhhat ve sağlığın var ise herkesten zenginsin. Çok haklı. Çok.

kimse gelip gitmeyecek gibi davranmasın bence. Gelip geçiyoruz. Bir sınav yeri. Kimisi varlıkla imtihan oluyor, kimisi darlıkla. Ama en zoru insanlıkla, insanlığınızla imtihan olmak.

0: dağların.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Sana iyi gelecek.
6: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
7: Sana iyi gelecek.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
15: Chery. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve Vakıf Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü sola yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
17: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
18: Bize fuzul lazım.
19: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
20: Garanti BBVA.
21: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
22: Bilmenize hiç gerek yok çünkü.

0: Hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan çerçeve yasaya ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadesini kullandı. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında tutuklananların sayısı artıyor. Barajdaki aramaları yapan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Dalgıçların barajda bulduklarını iddia ettikleri not ve makasın sahte olduğu anlaşıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaçak üretim tesisinde 200 kilo bozulmuş midye dolma ele geçirildi. Ürünler imha edilirken üretim yapan kişiye idari para cezası uygulandı. Amerika ve İran çatışmalarının gölgesinde altın yükselişine devam ediyor. Gram altın son 7 haftanın en yüksek seviyesini görerek 6540 liradan alıcı buldu. Ancak uzmanlara göre bu tam bir yükseliş değil. Yükseliş içinse ateşkesin tamamen sağlanması gerekiyor. Türkiye'nin dijital çağda yakaladığı hız kesilmiyor. Mobil şebekelerde 5G'ye geçişin üzerinden henüz 4 ay geçmesine rağmen abone sayısı 44,5 milyona ulaştı.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi, Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometresi, Kütahya-Bozüyük Devlet yolunun 0-1. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Gabar'da günlük petrol üretimi 83.300 varile ulaşarak rekor kırdı. Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Paul Nipkow, 1884. Dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Lucky Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: Evimiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bir reklam.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Radyo'da Aşkın Yayın Aliye Bruli devam ediyor efendim. Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sağroğlu ve şimdi ise güzel bir düete geçiş yapalım hemen. Hakikat gözle görülen midir? Yok. Hakikat gözle

Sensiz olmaz dedikleriniz ne varsa ya da kimlerse, Rabbim onların eksikliğini göstermesin. Çünkü insanın gördüklerinden daha farklı şeylerle sınavı daha çetin ve zor. Onsuz olmaz

gibi ilimden ayrılan yol doğru yola çıkmaz. Çıkmıyor. Hani burnunun dikine gitmek diye bir şey var ya. İlim en güzelini açıklıyor. Sevgiyle yapıldığında da daha bambaşka bir hal alıyor olay. O yüzden ilim ve sevgi yolundan ayrılan her yol yanlış yola götürür. İlim ve sevginin olduğu yerde zaten her şey doğru.

bir tane daha şöyle Derya Bedavacı dinleteceğim. Kesmedi sanki değil mi? Ne dersiniz? Efendim artık mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 WhatsApp hattı 0507 977 0101. Hemen gönderin gelsin, ben bol bol okuyacağım bugün de yine.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: yakınlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertizse Dino Bile.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Tuzlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mamul ürünlerinde aynı ürünün ikincisi

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, şöyle hemen Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 WhatsApp hattından gelen mesajlarımıza bakıyorum. 0507 977 0101'den. Ben harcım her zamanki gibi harika bir program demiş. Torunumu sevmeye gideceğim, yemek yapıyorum, seni seviyorum ben demiş. Sakarya'dan Nevin Kapağan, çok teşekkür ediyorum Sakarya, sevgiler. Torun baldan tatlı derler değil mi? Evlattan daha öteymiş, öyle söylüyorlar, bilmiyorum. Çok güzel, Allah bağışlasın, kolay gelsin efendim.

Ve devam edelim yine sırasıyla güzel mesajlarınızı okumaya. İyi yayınlar Sakarya Karabürçek'ten Osman Karakoyunlu. Sıradaki şarkıyı bir tane beşim Nazife'ye istiyorum. İyi ki varsın, çok güzel bir şarkı bu arada. Tam isabet. Sivas'tan selamlar. Ablam Hilal ben demiş. İbrahim Erkal, tamam listeme alıyorum. Sahibine, gönlümün sahibine Kocaeli'ndeki diğer yarıma gelsin. Şimdiden teşekkürler.

Selamünaleyküm abla, ben Elazığ'dan Yeliz, seni severek dinliyorum demiş. Şarkı bana ve canım eşime gelsin, hayırlı yayınlar, çok teşekkür ediyorum. Kalbim biraz nazlı, moralim biraz inatçı, İkisini de ikna edemedim demiş. Çok iyi. Bari siz güzel bir şarkıyla idare edin, İyi yayınlar demiş Erzurum Oltu Nur Efşan. Tekrar ediyorum bak, kalbim biraz nazlı, moralim biraz inatçı. Evet, nazlı ve inatçı bir araya gelince biraz zor olur herhalde. Hadi bak, güzel bir şarkı armağan ediyorum. İkna edebiliriz herhalde, değil mi? Oldu mu acaba? Nur Efşan, selamlar.

aşkın sonu bilinmez. Kalp Allah'a dönmeden de doğru yola girilmez. Doğru yolda olmayan kalp illa ki ne aşkı bilir ne başka şeyleri, değil mi efendim? Doğru yoldan ayrılmamak lazım ve Ferdi Özbeğen Radyo 7'de Türkiye'nin alışkanlığında dönsem bile dön.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bağlı.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam.net.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı

0: Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Garanti BBVA.

0: Radyo 7 Haber.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan yasa teklifi meclise sunuldu. En çok merak edilen konu terör elebaşlarının durumunun ne olacağıydı. Başkan Erdoğan bugün süreci başlatan Devlet Bahçeli'yi kabul etti ve çerçeve yasanın detaylarını görüştü. Konu öğleden sonra toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda da masaya yatırıldı. Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü. Adalet Bakanı Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.382'ye çıktı. Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Çanakkale'de iddiaya göre komşularının böceklere karşı yaptırdığı ilaçlama sonrası anne oğul evlerinde fenalaştı. 9 yaşındaki Yusuf Talha hayatını kaybetti. Anne ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki Yunus Emre'nin ölümüyle ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Ailesine yüksekten düştüğünü söylediği küçük çocuğun cinayete kurban gittiği ileri sürüldü. Annesinin ve üvey babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Alışveriş alışkanlıkları hızla değişti. Artık mağazaların yerini cep telefonları ve bilgisayar ekranları aldı. Türkiye'de her 10 kişiden 6'sı alışverişini dijital platformlar üzerinden yapmaya başladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.798 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.60, euro 54.96. Gram altın 6.503 lira, Brent petrolün varil fiyatı 82,62 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: oldu.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. Bağlantı yolu Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü yönünde sağ şeritte zincirleme trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Yeni Sahra Göztepe yönünde ise orta şeritte trafik kazası meydana geldi. Bölgeye ekip sevk edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik, Otopratik.
7: Meteorolojiye göre Karadeniz'in doğusunda ve Osmaniye'de yağış geçişleri görülecek. Yarın Ankara 35, İstanbul 32, İzmir 34, Mersin 33, Trabzon 28, Kars 26, Şanlıurfa 41 derece olacak.
5: En güvenilir

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya ekibi Hradec Krolove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 34 yaşındaki Mısırlı yıldız Muhammed Salah'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Galatasaray, Rafael Leao transferi için Milan'la görüşmelerini sürdürüyor. Portekizli futbolcunun sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

0: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Efendim şöyle güzel Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Evet, devam ediyoruz. Bir mutluluk hakkı olanlar var ki, onlar kimlerdir? Düşünce karanlığına düşmüşlere ışık tutanlar. Onların sonuna kadar, değil mi? Bütün mutluluk.

Selam şairin en özel şarkılarından biri, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerleydi ve devam edelim güzel mesajlarınızla. 0507 977 0101'den gelen mesajlarla. Merhabalar, ben Bolvadin'den Halil. Senden demiş, memnun değilim, istiyorum tüm sevdiklerim için şimdiden teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. Şimdi birazdan şöyle bir listeye yerleştirmeye çalışayım. Ama öncesinde Orhan Ölmez ve Cafer Nazlıbaş'ın şu hasretliği güzel anlatan şarkılarından biri olan o güzel yoruma hemen sözü bırakacağım. Ordu Korgan'dan selamlar, Rafiye Bayca severek dinliyorum demiş. Tamam, o sözümü de yerine getireceğim bu arada hemen. Ve şöyle bir kez daha bakalım. Merhaba, Yalova'dan Yıldız. Berber tatilde olduğum kuzenlerim ve bana gelsin demiş. Sıradaki eser. Beraber tatilde herhalde, değil mi? Yani bazen telefon yanlış yazabiliyor biliyorsunuz. İyi tatiller dilerim o zaman.

Merhaba. Devam ediyoruz Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Selamlar, iyi yayınlar. Mersin'den Trabzon'a seyahat ediyoruz. Çok sevdiğim eşim ve çocuklarım için demiş sizden bir eser istiyorum. Alpay Çifte Kuş. Çok selam olsun Alpay Çifte Kuş ve aile fertlerine de selam olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum tüm yollarda olan dinleyenlerimize. Hayırlı yolculuklar. Selamlar, biz Almanya'dan yola sizinle çıktık. Füsun Erdoğan, eşim Şener, kızım Kübra, istikamet Denizli. Şu an Balıkesir'deyiz, gurbette yollarda sizinle güzel demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar.

Sen Bana Lazımsın, İbrahim Erkal'ı dinledik ve şimdi de yine çok güzel bir eser daha hemen gönderiyorum efendim Mustafa Yıldız Doğan sevenlere. Ankara'dan Murat, bir taneme mehtabıma gelsin teşekkürler ablacım demiş. Severek dinlediğim tek kanal demiş, harikasınız. Kayseri'den Canan, sıradaki eseri şu an, canım eşim Metin'e armağan ediyorum demiş.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını belirledi. Giresun kalite fındığın kilogram fiyatı 255 lira, Levant kalite fındığın kilogram fiyatı ise 250 lira oldu. Gabar'da günlük petrol üretimi 83.300 varile ulaşarak rekor kırdı. Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolara çıktı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Reklam.
6: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
7: Expertise Dino Bile.
8: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
10: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
12: İklimsa. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Pilot garaj oto ekspertiz.
14: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

reklam öncesinde Mustafa Yıldız Doğan'ı dinletmiştim. Selamünaleyküm abla demiş Konya'dan Mustafa. Mustafa Yıldız Doğan'ı sizin için de armağan etmiş olayım. Tüm dinleyenlere gelsin şimdiden teşekkürler demiş. Seviliyorsunuz sevdirine bin şükür, selam olsun. Bursa'dan Özcan, Kıbrıs'ta vatani görevini yapan oğlum İsmail ve tüm vatani görevini yapan Mehmetçikler için armağan ediyorum.

Nabzı okumaya devam ediyorum. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Nazlı Öksüz, Nazlı Öksüz'e de selam olsun. O güzel yorumlarından Dağlar Duman Olmadan Gel adlı eseri dinlemiş olduk. Merhabalar ablam, kolay gelsin. Konya'dan Zeynep. Eşim Selman Solmaz'ı çok seviyorum. Yanımda duymasını çok isterim demiş. İnşallah şu an duyuyordur. Zeynep duyuyor mu şu anda? Selman Bey size sevgisini mesajıyla belirtmiş Zeynep Hanım. Ve ona armağan ediyor, size armağan ediyor. İyi ki var hayatımda, siz de iyi ki varsınız. Radyo 7 demiş, çok teşekkür ederiz. Selam olsun ve Ekrem Düzgünoğlu'yla devam ediyoruz.

Ve sona gelmişiz bugün de yine. Ne kadar hızlı aktı. Son birkaç mesaj okuyabilecek miyim bakıyorum. Almanya'dan herkese çok selamlar. Şarkı annem Nilüfer Tatlı'ya gelsin demiş. Ve bir not bırakmış. Anneciğim seni çok seviyoruz. İyi ki bizim annemizsiniz. Varlığına binlerce şükürler olsun. Her zaman yanındayız. Bunu sakın unutma demiş. Gelinin Nadire Öztürk diye de notunu düşmüş. Nadire Öztürk ve Nilüfer Hanım'a selam olsun. Ne güzel sevilmek. Böylesi sevilmek ve kıymetlendirilmek. Çin tabii ki çok da emek verilmiştir. Ayrı bir tarafı vardır. Selam olsun efendim. Bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.

0: aktif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kriyo domatesin kilosu 19 lira 90.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
2: Chery. Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Havlusu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Mikros Yemek.
2: Mikros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam.

huzur dolu bir akşam diliyorum. Bazı insanlar gider, bazı duygular gitmez. İşte bu gece biraz da geride kalanların gecesi olsun istiyorum. En güzel şarkılarla huzurlarınızdayız. Murat Çetin'le Kum Saati'ne kulak vermeyi ihmal etmeyin.

hayatta herkes bir yol arıyor, öyle değil mi? Kimi eve, kimi sevdiğine, kimi de eski kendine. Rabbim hayat yolculuğunuzu kolay eylesin, güzel eylesin inşallah.

0: Bazı hikayelerin sonu olmadı oluyor ama yine de insan sevdiğine kızamıyor. Gönül ister ki tüm sevenler kavuşsun, herkes mutlu olsun.
1: Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün.

Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye. Beladan belaya girdim.

Evet, sizler de yazmaya başlayabilirsiniz. Bugün WhatsApp üzerinden yazılı mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Kimler nerelerde dinliyor? Şöyle varlığınızı hissettirin. Burası Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığına kulak vermeye devam ediyoruz.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi, Aksaray Nevşehir Yolu'nun 29-31. kilometresi, Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0-1. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Bu akşam sadece bir nefes almak isteyenler, omuzlarındaki yük biraz ağır gelenler, sessizce dinleyin, belki iyi gelir. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz.

Seda Nur ve Burhan çifti bizimle. Seda Nur'dan direksiyondaki eşine kocaman bir seni seviyorum mesajı var. Aşkınız hep böyle taze, yolunuzda, bahtınızda hep açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileklerimi iletiyorum. Eyüp Sultan'dan Muhammed Ali, yeni Şömineli radyosuyla bizimle beraber. Bu dakikalarda benim gibi yalnızlara gelsin demişsiniz. Çok da güzel bir eserimiz var. Karaman Ermenek'ten gelen selamlar ve bu güzel anlar oradaki dinleyicimiz İsmail Serper'e armağan olsun. Kahramanmaraş'tan Aynur Hanım bu keyifli anları eşine ve kızlarına yolluyor. Kahramanmaraş'a ve o sıcacık ailenize sevgiler, selamlar.

yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

Orkun Gölet'inden kampçılara selam var. Doğayla iç içe olan herkese iyi akşamlar. Kamp ateşiniz hep sıcak kalsın inşallah. Balıkesir'den Ercan Bey, Sinem Kaya ve arkadaşlarına güzel dileklerini iletiyor. Sinan Delice tüm sevgisini ailesine ve vatanını göreni yapan oğluna iletmek istiyor. Askerdeki aslan parçasına hayırlı tezkereler dileklerimizi iletelim. Sivas'tan Oğuz bizlerle, yayınımızda mutlu olduğunu yazmış. Yiğidoğlara bu güzel eseri armağan edelim. Konya'dan Zeynep Hanım, kardeşi Züleyha ve hepimize sevgilerini iletiyor. Mevlana diyarına, Konya'ya selam olsun.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bazı insanlar çiçek beklemez, hatırlanmak yeter onlara. Çünkü en güzel hediye akılda kalabilmektir. Sibel Can bizlerle birlikte günün şu vaktinde çalışan tüm dostlarımıza kolay gelsin. Bu güzel eser de sizlere armağandır.

Neyse, bu türküyü en güzel yorumlayanlardan bir tanesi de Serkan Boran, Radyo 7'de bizlerle birlikteydi. Rize Çayeli'nden Ayhan Bozkurt, bugün doğum günü olan oğlu Ahmet Furkan'ın yeni yaşını kutluyor ve tüm sevdiklerine selamlarını iletiyor. Ahmet Furkan'ın yeni yaşı kutlu olsun, öyle değil mi? İzmir'den Gülnazi Demir'in selamları var ve aleyküm selam. Bu dakikaların tüm güzelliği Öztekin Sevkiyat bölümünde çalışan mesai arkadaşlarıma armağan olsun diyor. Allah kolaylıklar versin. Konya Meram'dan Şerife Hanım sevgilerini ve saygılarını iletiyor tüm Radyo 7 ekibine. Ve aleyküm selam, bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

Boji selamları var. Bu güzel eserde onlara armağan olsun. Ankara'dan Zenuriye Dülyeroğlu yazmış eşi Mehmet Bey'e. Kaç gündür boya badana yapıyorlarmış, beraber bizleri dinliyorlarmış. Allah kolaylıklar versin. Bu güzel eser de sizlere armağandır. Ankara'dan Ramazan Bilgin bizlerle bu güzel akşamı Gül Köyü'ndeki Aslan kardeşi Oğuzhan Ören'e armağan etmek istiyor.

Sevmenin tarifi yok ama izi var. Bazı insanlar geçiyor hayatımızdan, izi ömür boyu kalıyor. Yalova Termal'den İpek Baykuşak babasının telefonundan bizleri dinliyormuş. Tüm sevgisini canım annem ve babama, ayrıca Bursa'daki abim Muhammed'e ve Almanya'daki abisi Ercan'a ve yengelerine selamlarını iletiyor. Bu şarkıda sizlere armağan olsun. Adana Ceyhan'dan bizlere ulaşan Sümeyra'nın mesajı, Kahramanmaraş'taki sevgilisi Umut Telli'ye sesleniyor. Onu çok sevdiğini dile getirmiş. Erzincan'dan Durdu Çay, Gaziantep'teki biricik eşi Mehmet Bey'in doğum günüymüş. Doğum gününü kutluyor. Hayat arkadaşım, sırdaşım, doğum günün kutlu olsun demiş. İyi ki doğdunuz.

Bazen hiçbir şey söylemeden de anlaşılır ki insan. Çünkü bazı duyguların dili yok, kalbi var. Her zaman böyledir. Sevgili Mesut şu anda Bursa'da İstanbul'a doğru geliyor. Sevgili kardeşim, hayırlı yolculuklar. Sana ve sevdiklerine şimdi keserimizi armağan edelim. Tekirdağ Salihli'den selamlar var. Dinleyicimizin bu güzel geceyi bizimle paylaştığını dile getiriyor. Sahilde bizleri dinliyormuş. Çorum Sungurlu'dan Yusuf Bey bizlerle. Tüm Radyo 7 emekçilerine selamlarını iletmiş. Tüm mesai arkadaşlarım adına ve aleyküm selam. Eyvazoğlu ailesine de bu güzel şarkıyı armağan ettiğimizi hatırlatalım.

Yalova'dan Filiz Hanım ilk defa yazmış bize. İplik fabrikasında çalışıyor. Rabbim kolaylıklar versin inşallah tüm mesai arkadaşlarınıza, Sunay'a. Armağan olacak şimdiki eserimiz. Evet, bir dinleyicimiz eşi Damla'ya sesleniyor. Yılları beraber devirdik diye ekliyor. Eşini çok sevdiğini dile getirmiş. Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin inşallah. Aydın'dan Yozgat'a uzanan uzun yolda bir ailemiz var. Dinleyicimiz direksiyon başında eşi Kamil Ertosun'a ve ailesine, çocuklarına bu güzel eseri armağan edelim. Ayrıca Bursa'dan Balıkesir'e giden Gül ailesi var. Sevgili Doğan Gül, dünyalar tatlısı eşine ve çocuklarına bu güzel eseri de armağan edelim. Hayırlı yolculuklar.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım gözücüme, anlarım yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Şehirler de yürüdüyor aslında. Sokaklar, kaldırımlar, ışıklar. Bir de onların arasında sessizce yürüyen insanlar var. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir sevgili dinleyenler. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan dinleyenler var. Bizlere kulak vermekteler. Hayırlı yolculuklar. Bu güzel hisleri de sizlere armağan edelim.

zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her anda.

Kocaeli Gölcük'ten Özge, hayatının en güzel şansı dediği eşi Fatih'e iyi ki varsın, seni çok ama çok seviyorum diyor. Arabada bizi dinleyen Abdullah Yıldız'a ve Nurettin Yıldız amcaya kıymetli yeğenlerinden sağlık ve huzur dolu selamlar iletiliyor. Dumlupınar'dan Saadet Hanım yazmış. Sıradaki şarkılar şu an tarlada çalışan cam parçam Ahmet için gelsin diyor. Toprağa emek veren, ter döken Ahmet Bey'e kolaylıklar dileyelim. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden Songül Hanım bizlerle. Tüm güzel hislerle mesai arkadaşı Güle'ye sıradaki eseri armağan etmemizi dile getirmiş. Özcan Deniz bizlerle.

akşamda şarkılar konuştu. Biz sadece aralarında küçük bir köprü olduk. Nerede dinliyorsanız, evinizde, direksiyon başında ya da bir pencerenin önünde. İyi ki Radyo 7'de buluştuk. Geceniz huzurlu, gönlünüz sakin olsun inşallah. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Programımızın başlamasını sabırsızlıkla bekleyen tüm Radyo 7 dinleyenlerini selamlıyorum. Yine harika bir yaz gecesi ve huzurlarınızda ben Kaan Özdemir. Kaan'la Geceye Ses Ver başladı. Rüya.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

zamanki hayatta insanüstü heveslere kapılıyoruz. Her şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Tüm sorunları çözmeye çalışıyoruz. Peşine düştüğümüz her ne varsa onları elde etmeye çalışıyoruz ve elde edeceğimize inanıyoruz. Tüm olumsuzluklar bize dönüyor, farkında mısınız? Ve kaygıların sebebi bu.

varsın. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yaz gecelerinin vazgeçilmez alışkanlığı Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Bu gecede WhatsApp mesajlarınızı bekliyorum. Tabii ki isminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın. Yine yollardayız, iş yerlerindeyiz, evlerdeyiz, sahil kenarlarındayız. Başka kırsaldayız, köyde, kasabalarda çiftçiler de bizi dinliyor. Bakalım mesajlar nereden gelecek bu gece? Bursa'dan Yağız Alp, 8 yaşındayım. Sıradaki şarkı babam Serdar, annem Ayşe'ye armağan ediyorum diyor. Kardeşim çok teşekkür ediyorum. Eşim için bir şarkı istiyorum. Eşimin adı Dilan Işık, Gaziantep'ten yazıyor. Adem Can, memnuniyetle sizin için de çalacağız. Muğla'da bizi dinlemekte olan can dostum Güneş'e armağan ediyorum. Seni çok seviyorum Ayşe demiş. Ayşe ve Güneş için de çalacağız. İskenderun'dan Hatay Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler personeli Mehmet Acar, başta Sayın Mehmet Öntürk ve tüm belediye personeline armağan ediyorum.

sevda. Büyük acılardan sonra belli bir yaz süresi oluyor ya, kimi için 6 ay, kimi için 1 yıl, kimi için bir ömür. Tabii bir ömür sürmesini istemeyiz. O insan da hayatını yaşasın, yeniden yön verebilsin, değil mi? Ama yoksulluğu, yoksunluğu, büyük acıları yaşamamış olanlar, başına büyük işler gelmemiş olanlar, maddi manevi konumunu kaybetmemiş olanlar, kayıplar yaşamamış olanlar diğerlerini yargılama konusunda pek hevesli olurlar. Oysa zorda darda olan insanın yargılanmaya ihtiyacı yok ki. Onun anlaşılmaya ihtiyacı var. Onu anlayan, seven birilerine ihtiyacı var. Ben sen...

kendimize karşı acımasız olmak, kendimize karşı adaletsiz, merhametsiz davranmak elbette doğru değil. Başkalarını affederken kendimizi zor affetmek, bu da doğru değil. Ama kendimizi temize çıkarmak da doğru değil. Kim günahkar değil ki deyip günah işlemeye devam etmek, kim yanlış yapmıyor ki deyip yanlış yapmaya devam etmek bizim lehimize değil malum. Kütahya'dayız, Tulu Personel ailesi olarak hem çalışıyoruz hem de sizi dinliyoruz ve çok seviyoruz. Emine, Yasemin, Rabia için Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalar mısınız demiş. Çalmaz mıyız? Listemde var şu an, göz göze geliyoruz. Birazdan dinleteceğim. Elazığ'dan Zeynep, bize de güzel bir şarkı gelir mi? Memnuniyetle gelir. Konya'dan Celalettin, sıradaki şarkı tüm özel güvenliklere gelsin abi, seni dinliyorum demiş. Bize bir de fotoğraf göndermiş. Güvenlik görevlisi kardeşlerimize, vazife başında olan her kim varsa onlara selamlarımızla bu harika şarkıyı armağan ediyoruz.

0: kimse.
1: Belki de bu dünyada bir şeylere sahip olamamak bizim lehimizedir, hiç düşündünüz mü? Zaten bir şeyimiz yoksa onları kaybetmekten de korkmayız. Dolayısıyla bu açıdan bakarsak dünyanın bir sonu olduğu düşüncesiyle tüm acılara göğüs germek, sabretmek, dayanmak da daha kolay hale gelebilir, ne dersiniz?
2: Sen de gidersen bu diyardan kaybedecek neyim?

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

affedilmeyi uman ama bazı gerçeklerin farkında olmayan insanlar şöyle zannedebilir. Onları affettiğimiz zaman her şey başa dönecekmiş gibi. Aynı saygı, aynı sevgi, aynı güven olacakmış gibi. Böyle bir beklentileri var, sanki birini affettiğimizde her şey sıfırlanacakmış gibi. Maalesef öyle bir dünya yok. Seni affediyorum ama rica ediyorum, şöyle alayım seni yoluna, şöyle devam et. Muğla Bodrum'dan Sibel Topbaş, kendim için bir şarkı istiyorum demiş. Muğla Bodrum'a da selamlarımızı gönderelim. Tam mevsimi. Bodrum harikadır şimdi. Bakalım diğer mesaj nereden geliyor? Sıradaki şarkı çok sevdiğim Gonca'ya gelsin diyor. Emrah Kahraman gönderiyor. Sizin için de çalacağız. Bakalım bakalım kimler bize ulaşmış. Konya'dan İknur. Atak var. Firmasında çalışan tüm mesai arkadaşlarıma gelsin. Böyle emekçi kadınlarımızı görünce ben gurur duyuyorum. Tüm emekçilerimize, özellikle emekçi kadınlarımıza armağan edelim bu harika şarkıyı. Harika Avcı söyleyecek bizim için.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de vazgeçilmez yaz gecesi alışkanlığı Kanla Gece Ses ve devam ediyor. Ömer Faruk Gönül Al Balıkesir Bandırma'dan yazıyor. Çok sevdiğim eşim Damlam'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Canım eşim seni çok seviyorum diyor. Memnuniyetle biz de size armağan ediyoruz. Merhaba, Antalya'dan Erdal ben. Sıradaki şarkılar amcam Bahri Yıldırım'a ve yanında bulunan arkadaşlarına gelsin diyor. Manisa Saruhanlı Paşaköy'den Hatice. Şimdi işten geldim, mesai arkadaşlarıma bir parça istiyorum diyor. Memnuniyetle Kahramanmaraş'tan Aynur. 15 yıldır dinliyorum sizi ve herkese tavsiye ediyorum. Sıradaki şarkı canım eşime ve kızlarıma gelsin diyor. Afyon'dan Zeynep. Sıradaki parça canım teyzem Ayşe'ye ve ablama armağan olsun diyor. Aksaray Sultan Hanı'ndan selamlar. Bütün fırıncı arkadaşlara selam olsun ve emekçilere Hasan Özel gönderiyor. Kolay gelsin diyelim. Tüm esnafımızı saygıyla, sevgiyle selamlayalım. Bereketli, hayırlı işler dileyelim. Bu arada yollarda bize kulak veren ticari araç sürücülerine bu güzel şarkıyı özellikle armağan edelim.

0: tut hayat.
1: Derler ki bir insanın gerçek karakterini öğrenmek isterseniz onun sizden talep ettiklerini yerine getirmeyi bırakın. Bırakın ve izleyin. Bakalım nasıl davranacak. Bugüne kadar yaptıklarınız için minnettar mı olacak, teşekkür mü edecek? Yoksa ihtiyaçlarını karşılamadığınız için size olan tavrı değişecek ve sizi mi suçlayacak? İyi günde herkes iyidir, değil mi? Paranız varsa, mevki, makam varsa, güzelliğiniz, gençliğiniz varsa, çevreniz kalabalık olur. Demişler ya krala, kaç dostum var diye. Nereden bileyim demiş, bir tahttan ineyim de o zaman belli olur. Öyledir. Manisa'dan Selma sıradaki şarkıyı annesine armağan ediyor. Marmaris'ten Salim Çiftçi, canımdan çok sevdiğim eşim Güneş'e armağan ediyorum. Canım eşim, seni çok seviyorum diyor. Kan kardeşim sıradaki şarkı eşim Sevilay'a armağan olsun. İzmir Seferi Hisar'dan yazıyor Erol. Biz de bu harika şarkıyı armağan ediyoruz. Öyle.

Aslına bakarsanız kusurlarımız bu dünyada doğallığın en önemli emaresi. Hani yapay bir şey gördüğümüzde hoşlanmayız ya, son zamanlarda kullanılan yapay zeka gibi. Onun gerçek olmadığını bilmek bizi ondan soğutur. Ya da düşünün, topraktan çıkarılan bir mücevher mi çok kıymetlidir, yoksa yapay olarak üretilen mi? İkisi de birbirine benzer ama birinin yapay olduğunu bilmek bizi ondan uzaklaştırır. İnsanoğlu kusurlarıyla güzel, eşyalar da öyle. Ne kadar kusurluysa o kadar doğaldır. Ama nedense kusursuzluğun peşindeyiz. Kusursuz bir güzellik, kusursuz bir konuşma, kusursuz bir iş. Malımız mülkümüz de kusursuz olsun isteriz. En ufak bir şeye kafamızı takar dururuz. Her şeyi kontrol etmeye çabalarız. Ve bu bize sadece mutsuzluk getirir.

Şimdiki durağımız Ordu. Ordu'dan Yunus bizi keyifle dinlediğini söylüyor. Bir sıradaki parçayı Can eşim Elif'e armağan ediyorum diyor. Osmaniye'den Can Karaboy'a eşim Esra Zeynep Uzun için bir şarkı istiyorum diyor. Sizin için de çalacağız. Kaan abi sıradaki parça Can ablam Tuğba Diş Budak için gelsin, ona armağan ediyorum demiş. Sizin ve ablanız için de çalacağız. Gaziantep'ten Mesut, Zehra Kezban Türk ve Ayşe Unver'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. İyi yayınlar diliyorum. Ali Rıza Değirmenci, çok sevdiğim eşim Elif Değirmenci için bir şarkı istiyorum, Manisa'dan yazıyorum demiş. Trabzon'dan Yücel, sıradaki parçayı tüm Trabzon sporlulara armağan ediyorum. Hadi bakalım kaptınız salağı. Formalar bir basılsın, ben de giyeceğim söz, salah forması giyeceğim. Kocaeli'den Davut Karakartal, Seka Park'ta Radyo 7 dinliyoruz. Eşim Pınar, kızım Elusi için gelsin ve oğlum Efe Eren için.

Çocukluğumuzda oyun, gençliğimizde eğlence. Sonra bir bakarsınız dünyanın acı yüzüyle karşı karşıya kalmışsınız. Birdenbire sırtınızda ağır bir yük. Aileniz başta olmak üzere çevreniz sizden büyük bir beklenti içine girer. İyi bir eğitim almanızı, iyi bir iş sahibi olmanızı ister. Daha sonra evlenmenizi ister, çoluk çocuk sahibi olmanızı ister. Ve bu yolda olmadık zorluklarla karşılaşırsınız, değil mi? İşte tam bu anda ah keşke bir çocuk olsaydım, o rahatlık olsaydı, o sorumsuzluk olsaydı diye içinizden geçirirsiniz. Denizli'den Mine ve Ali, harikasınız. Sizi dinlemek gerçekten çok büyük keyif veriyor. Evde çalışıyorlarmış görüyorum, elinize sağlık. Ne kadar güzel işler yapıyorsunuz. İskenderun Denizciler'de oturan Kenan Kirvem için bir şarkı istiyorum diyor Antalya'dan Bülent. Samsun'a kadar dinleyeceğiz, yola çıktık. Tüm parçalar abi Mustafa'ya ve Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Kolay gelsin.

0: çağırmış. Kahramanmaraş'tayız. Elif her gece ailece sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı Alaş ailesine gelsin diyor. Teşekkür ediyorum. Ailenize selamlarımızı gönderiyoruz. Adana'dan yazıyorum. Eşim Volkan Topınar Osmaniye'de. Onu çok seviyorum. Onu çok özledim söylerseniz memnun olurum demiş. Tabii ki söyleriz. Allah kavuştursun. Kaan abi Ankara Sincan'dan Soner ben. 40 yaşındaydım. 41 yaşına girdim demiş. Yeni yaşın uğurlu, bereketli, güzel olsun değerli kardeşim. Nice sağlıklı, huzurlu yıllara. Bursa'da bizi dinlemekte olan oğlum Berk Atinç Akyol'a bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Berk için de çalacağız, hiç merak etmeyin. Yine çok sevdiğimiz yorumculardan biriyle, Ahmet Kaya ile devam ediyor yayınımız. Benden selam söyleyin.
1: Yağmurdan çıkar gelirdim, başımı öne eğerdim.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette, acı tatlı günlerimiz.

Ankara'dayız. Ülkü sıradaki şarkıyı tüm öğrencilerime ve canım yavrularım Efe ve Ece'ye armağan ediyorum. Radyonuzu çok seviyorum demiş. Biz de tüm dinleyenlerimizi çok seviyoruz, eksik olmasınlar. Bize samimi, içten güzel mesajlar gönderiyorlar. Onur duyuyoruz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı dinlemek istiyorum diyor Erdal Bay. Tabii ki dinleteceğim. Hatta mesajınızı bu şarkının üzerine okumak istedim özellikle. Ben Emine Dolap, Radyo 7'yi çok severek dinliyoruz. Eşim gurbetten yeni geldi. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz? İlk defa yazıyorum demiş. Şanlıurfa'dan. Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım, gözünüz aydın. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor Kaan abi? Bugün izinliyiz. Denizli'den Fethiye gidiyoruz. Abim Hakkı, abim Enes ve ben Zafer. Bize güzel bir şarkı gelir mi? Can kulağıyla dinliyoruz. Gelmez mi? Yolunuz açık olsun. Radyo 7 ile keyifli yolculuklar diliyorum canım kardeşlerime.

en iyi intikam başarıdır derler. Çünkü sizi sevmeyen herkesi üzer. Siz başarılı oldukça sizin başarınıza üzülen, aslında sizi en fazla sevmeyen, sizden en fazla nefret eden insanlardır. Çoğu da belli etmez, seviniyor gibi görünür. Yine çok sevdiğim bir ifade var. Bana söylendiğinde çok hoşuma gidiyor. Biri bir mal mülk sahibi olduğunda, mesela bir ev ya da araç aldığında, hayırlı olsun dersiniz ya, daha güzelleri senin olsun. Bu içten söyleniyorsa bir insanın size duyduğu sevginin en büyük göstergelerinden biri bence.

0: Sözün müzikle buluştuğu program. Kaan'la Gece'ye Ses Ver.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim,

0: Elazığ'dayız. Elazığ'dan yazıyorum, balkonda dinliyorum sizi diyor Selcan. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum. Kayseri'den Emre. Selam olsun, parkta çay içtiğinde dinliyoruz sizi. Annem ve eşim Çiğdem'le birlikte harika bir görüntü. Teşekkür ediyorum, bize fotoğraf da göndermiş. Sizin için çalacağız memnuniyetle. Antalya'dan Can Uğur, sevgili Mehtap için. Müslüm Gür seslen bir şarkı. Çocukluğumdan beri sadece Radyo 7 dinliyorum demiş bizim kıdemli dinleyicimiz. Çok memnun olduk sizinle tanıştığımıza. Aksaray'dan Gökhan eşimle balkonda çay içerken dinliyoruz. Sıradaki parça bize gelsin. Ben de şimdi çayımı tazeledim. Memnuniyetle biraz da bal ekledim. Bu harika şarkıya şimdi gelin birlikte kulak verelim. Son günlerin en güzel düeti bence.
1: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

Manisa'dayız. Aydın Bilgin Manisa'dan yazıyor. Hayırlı geceler demiş. Hayırlı geceler Aydın. Babam Alaaddin için bir şarkı istiyorum demiş. Babanız için çalacağız sıradaki şarkıyı. Yine Manisa'dayız. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden Gülay. Şarkılar yine çok güzel. Sıradaki şarkı arkadaşım Songül'e gelsin diyor. Eskişehir'den dinliyoruz. Recep Küçükşahin, Zübeyir Küçükşahin, Mustafa Şahin, Metin Bingöl. Sıradaki parça bize ve Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Mersin'den Ayhan, Kamptaki Biricik Aşkım Gülsüm'e gelsin sıradaki şarkı. Şimdiden teşekkür ediyorum yazmış. Sesi huzur veren güzel insan Aves Yağ Fabrikası'nda 24.08 vardiyasında çalışanlara armağan ediyoruz. 33S937 plakalı serviste sizi dinliyor ve huzur buluyor. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Kaptan Ali Atilla, selamlar, saygılar, hürmetler demiş. Selamlar, sevgiler, saygılar bizden. Üstüne böyle güzel bir şarkı da bizden. Ve yollarda olan tüm kaptanlarımızı da selamlıyoruz.

Hani bazen deriz ya, biraz uzaklaşsam buralardan, İstanbul'dan kendimi iyi hissedeceğim, bir sıfırlasam her şeyi, ama öyle olmuyor değil mi? Bu şarkıda söylendiği gibi, nereye gidersek gidelim, varsa derdimiz tasamız, onlar da bizi takip ediyor ki, dertsiz tasasız insan mı var Kaan abi diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Kars'tan iyi geceler, şu an Malatya'ya yolculuk ediyoruz, direksiyondaki eşim için güzel bir şarkı istiyorum diyor Hülya Hanım. Hadi bakalım, hayırlı kazasız belasız yolculuklar diliyoruz size. Antalya Kepez'de bizi dinleyen arkadaşım için istiyorum sıradaki şarkıyı. İskenderun'dan Besra, Radyo 7 eşimle favorimiz, çok seviyoruz. Sıradaki şarkıyı biricik eşim Mehmet Acar'a armağan ediyorum diyor. Hüseyin Karaca, eşim Ayşe ile Bursa Kurşunlu'da dinliyoruz sizi ve selamlarımızı gönderiyoruz diyor. Bir aleyküm selam, biz de selam gönderelim size. Çok da güzel bir şarkı var sırada. Orhan Gencebay sevenler radyolarının sesini biraz daha açabilirler. Çünkü programımızda çok sık çaldığımız bu harika şarkı şimdi yayında.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yaz gecelerinin vazgeçilmez alışkanlığı Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Bakalım sıradaki şarkılarımızı kimlere armağan edeceğiz? İsmail Aydın Senin için de çalıyoruz. Kırıkkale Yahşihan Emniyet'ten dinliyoruz. Devrem Halit'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı, seviliyorsunuz demiş Ahmet. Biz de vazife başında olan polis, asker, jandarma, güvenlik görevlisi, her kim varsa hepsine selamlarımızı gönderiyoruz. İtfaiye, sağlık, aklıma gelmeyen vazife başında olan tüm kardeşlerimize. Aysel Aydın Manisa'dan yazıyor. Sıradaki şarkıya talip olduğunu söylüyor. Sizin için de çalacağız. Mersin'den Akın Karaca. Önce Radyo 7 ailesine armağan ediyorum. Ve Yağmur'a gelsin sıradaki şarkı demiş. Teşekkür ediyoruz. Mersin'e selamlarımızı gönderiyoruz. Ferdi Tayfur geliyor şimdi.

Gelen mesajlardan görüyorum, Radyo 7 ile programımızla ve şarkılarla yolculukta çok keyifli değil mi? Selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Şu an şehirler arası yolculuk yapıyoruz. Sıradaki şarkıyı Bozkurt ailesine hediye eder misiniz? Etmez miyiz? Memnuniyetle. Hayırlı yolculuklar, yolunuz açık olsun. Antalya Gazi Paşa'dan Şükrü, sıradaki parçayı tüm Radyo 7 dostlarına, kızım Zübeyde ve arkadaşları Ramila ve Zeynep'e armağan ediyorum diyor. Hayırlı geceler, ben Feridun, şu an yoldayım. İstanbul'dan memleketim Bartın'a gidiyorum. Sıradaki parçayı size ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Bakalım bir diğer mesajımız nereden geliyor? Kibariye'den bir şarkı istiyorum demiş Rabia. Bu gece dinlettik, umarım siz de denk gelmişsinizdir. Tüm sevenlere gelsin, sıradaki şarkı Hayırlı Geceler diyor bir diğer dinleyicimiz. Adını yazmayı unutmuş. Balıkesir'den Burcu, sıradaki parçayı Kepsut'ta bizi dinlemekte olan sevdiğim Alican Yaman'a armağan ediyorum. Onu çok özledim demiş. Öyleyse hem sana hem de sevdiğini bekleyen tüm dinleyenlerimize bu şarkıyı armağan edelim. Allah kavuşursun dileklerimizle.

İzmir'deyiz. Özkan Sevim, kızlarım Cemre ve Ecrin, bir aşkım Sultan'a bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Ailenizle mutluluklar dileyelim size. İçel'den Cesur ya da Cesur İçel. Adana'dan Pozantı'ya gidiyorum ve yoldayım. Tüm şoför kardeşlerime ve Radyo 7 ailesine sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. Biz de selamlıyoruz. Mustafa Korkmaz, vicdanı rahat olanlara selam olsun, saygılarımı sunuyorum demiş. Ne güzel söylemişsiniz değil mi? Bundan daha büyük bir kazanım, daha büyük bir servet var mı? Gece başınızı yastığa huzurla koymak. Bugün kimsenin canını yakmadım. Bugün kimsenin nasibini almadım, elimi uzatmadım. Alnımın teriyle helalinden kazandım. Kimseyi kırmadan evime döndüm diyebilmek. Ne büyük bir servet değil mi?

Konya Akşehir'e gidiyoruz. Akşehir sanayisinden Ferdi Aktekin makina ve çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Kolay gelsin bizim zanaatkar kardeşlerimiz. Sağ olun, var olun hizmetlerinizden dolayı. Kırklareli Baba Eski'den yazıyorum. Tüm elektrikçilere armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor Ümit Narinç. Bu gece zanaatkarlarımız çoğunlukta, kolay gelsin, hayırlı bereketli işler diliyoruz size. Ben Yusuf, sizi her gece her sabah kesintisiz ailece dinliyoruz. Özellikle annem ve ben. Annem için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum, teşekkür ediyorum diyor. Memnuniyetle annemize de selamlarımızı gönderelim. İstanbul'dan Sakarya'ya yolculuk yapıyoruz, sizi severek dinliyoruz. Güzel bir tatil geçirdik, aşk her daim sizinle olsun. Şeyma ve Mücahit için güzel bir şarkı çalar mısınız? Memnuniyetle, en güzel aşk şarkıları size gelsin. Bugün ne mi okumayacaksın Kaan abi diyor. Hemen okuyalım. Fatma Nur'dan bir şarkı isteği var. Fatma Nur, umarım duymuşsundur mesajını okuduğumu. Kardeşi Burak Ezer'e armağan ediyormuş. O da bizi İskenderun'dan dinliyormuş. Hadi bakalım.

Karaman Ermenek'ten yazıyor dinleyicimiz. Ambulans şoförü Erkan Yalçın'a armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Biz de sağlıkçılarımızı selamlayalım. Sağlık deyince tabii ki hastalarımız da aklımıza geliyor. Onlara da Rabbimizden şifa dileyelim. Hastanelerde bizi dinleyen hastalara ve hasta yakınlarına. Antalya'dan Songül, her gün severek dinliyoruz. Sıradaki parçayı canım dostum Nazmiye'ye armağan ediyorum diyor. Elazığ'dan selamlar, ben Berna Yelda. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim eşim Alice Sökmen'e armağan ediyorum. Onu çok özledim demiş. Antalya'da çalışan eşim için gelsin, onu çok seviyorum diyor dinleyicimiz. Volkan Ülkebaş, Konya'dan eşim ve çocuklarımla balkonda dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bize de armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Kayseri'den Yunus Olmaz, sıradaki parçayı bugün sünnet olan oğluma armağan ediyorum demiş. Hadi bakalım, hayırlı olsun mu denir? Allah damatlığını da göstersin, öyle derler değil mi? Selamlar, Yahya Yarar, İskenderun'da beni dinleyen kayınçoğum Burak için bir şarkı istiyorum. Kızım Şevval Duru, oğlum Tuğrul Mert, eşim Fatma Nur için de gelsin demiş. Öyleyse geniş ailenizde size mutluluklar dileyerek bu harika şarkıyı size de armağan ediyoruz.

her gece elimizde olmadan, kararı bize bırakılmadan yavaş yavaş beynimizin her bölümü kepenk indiriyor. Biz buna uyku diyoruz. Yavaş yavaş yavaş yavaş uykuya dalıyoruz. Zamanda yolculuk yapıyoruz. Bir uyanıyoruz, 8 saat öteye gitmişiz. İşte zaman yolculuğu. Ve yine bu kepenkler yavaş yavaş açılırken orada bir irade göstermemiz gerekiyor. Bir önceki günden bugüne neyi taşıyacağız? Unutacak mıyız? Bugün yeni bir başlangıç yapacak mıyız? Yoksa dünün pişmanlıkları, dünün yükü, dünün acıları, dünün üzüntüleri bizimle gelecek mi? Yoksa onları dünde mi bırakacağız? Bugün depolarda bir temizlik yapıp kepenkleri öyle mi açacağız? Hoşça kalın, iyi bakın kendinize.

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Hasret rüzgarları çok erken esti.

0: sana.
1: Ne güzel şarkıdır be.
0: Ayrıldı sevgilim.
1: Doymadım sana.
0: Doymadım sana.
1: Nasıl başladık? Güzeldim. Burası Radyo 7. Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, İşimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın. Evet, sözlerim olacak, söyleyeceklerim olacak ve dinleteceklerim. Hoş geldiniz, merhaba.

Neye yarar deyince ben de diyeyim ki kendine kızman faydasız. Beni de kızma kendine. Neden? Bazı gerçekler kendine hazır olduğunda gösterir. Sen daha önce defalarca önünden geçsen bile ancak zamanı gelince görürsün. Ancak o zaman fark edersin. Kızma kendine.

ki ben de bana has buluşun diyeceğiniz bir cevap vereyim. Yine aşık oluruz. Diyeceksin ki nereden biliyorsun bize has olduğunu? Bak söyleyeyim, sen karar ver. Sıradaki şarkı diyecek ki git. Ve git diyene cevaba bak. Benim seni hiçbir zaman bırakıp gitmeyeceğimi biliyorsun. Bir ağaç gibi. Çünkü hatırla, ağacı bırakıp giden her zaman çiçektir.

Ve sorar çırak ustasına, her gün çok şeyi sorduğu gibi. Der usta be, İnsan neyi ne kadar anlatır? Hep neyi ne kadar anlar diye düşünürüz ya, neyi ne kadar anlatır? Cevap der net evlat. İnsan her şeyi anlatmaz, çünkü anlatamaz. Neden? Kelimeler her şeyi anlatmaya yetmiyor çünkü.

0: yavrum.
1: Giderken yanıma almadım seni. O yalan sevgini var ya, dün de bıraktım. Sensiz bekliyorum geleceğimi, mutlu yarınları sende bıraktım. Dönmem sana, bir sen kalsan evrende. Baharım hazana döndü sayende. Gençliğimden eser kalmadı bende. En güzel yılları sende bıraktım. İstersen mutluluk beni bulmasın, karanlık odama da ışık dolmasın, yaşama sevincim varsın kalmasın. Ben bütün umutları sende bıraktım. Artık düşünmeden sevivermek yok. Herkesi sen gibi güzel görmek yok. Beni sevmeyene gönül vermek yok. Ah ulan, acı sevdaları sende bıraktım. Seninle ilişkimde fazlaca böndüm. Bu yüzden yanında mum gibi söndüm. Hayal dünyasında gerçeğe döndüm. Tatlı rüyaları sende bıraktım. Derdime teselli yokmuş. Yokmuş şişede. Sızıp kalmıyorum artık köşede. Her günüm huzurda, ruhum neşede. Ben tüm kötü huyları sende bıraktım.

Zeki isminde bir kardeşimiz. Abi evliliğin kıyısından döndüm, kafam dağınık demiş. Şimdi o kafayı toparlamak kolay değil kardeşim. Ama şunu söyleyebilirim, senin gibi birçok meselenin kıyısından dönenler olabilir. Bak, genelde kıyısından dönülen şeyler en hayırlı olandır. Üsse de kırsa da bazı yollar imtihandır.

0: Divane gönlümün şevki sendedir. Ey sevgili, sen gör halımı, hayatıma dair heyecan sendedir. Aklım bende değil.
1: Çok ağladım, kafam yerinde değil.
0: Seni sevdim sevel.
1: Çok ağladım.
0: Tek sana vurgunum. Tek sana deli. Sen gibi sevemem hiçbir güzeli. Sevginin şevki bil ki sendedir. Bir bakışın yeter gönül yarama. Sensizken her nefes bana ciğerime. Ah ay yüzlüm, her gece doğ pencereme. Şu karanlık dünyamın şavkı sendedir be sen.

Sevgili dostum Uğur Gökbulut'un yine bir yazısına rastladım dokümanlarımın arasında ama şunu hatırlayamadım. Galiba ben yer vermedim bu yazıya. Ama önemli. Öyle ya, mecburiyet diye bir şey var. Yani bazı gidişler sadece sevgisizlikten olmaz. Bazı kalışlar da sevgiden olmaz. Mecburiyet diye bir şey var ki bazen elini kolunu göreğini bağlar. Sevdiklerin için sevmediğin hayatları çekmek zorunda kalırsın. Sebeplerini kimseler anlamaz da yine en iyi sen bilirsin.

Pekala, hemen mesajlarınızdan birkaç tane okuyayım. Takdir edersiniz ki hepsini okumam mümkün değil ama olabildiğince yer verelim. İlginiz için tekrar teşekkür ederek. Bartın'dan Murat Güngör, Siirt Merkez'den Kıvırcık İbo, Hollanda'dan Kucak Doğusu selamlar demiş Elfida, Amasya'dan Selda Sazak, Balıkesir'e gidelim Zuhal Uza, Karaman'dan Mehmet, Bayburt'tan Ayhan, Denizli'den Halil, her yerdeyiz, şehirlere dikkat edin. Ürgüp'ten sizi çok seviyoruz demiş Şuayip. İzmir'den Ziya, seviliyorsun demiş, ben de sizleri teşekkür ederim. Konya Selçuklu'dan Hüseyin Ünal, İlk defa yazıyorum demiş, başkent Ankara, bayram. Ve Hollanda'dan Mehmet Bey, selam olsun yurt içine, yurt dışına. Eyvallah.

Bazı şeyler zor elde edilir. Sahip olması zordur. Elde tutması zordur. Ama zor eğer görebilirsen kıymetlidir. Bu nedenle irfan ehlinin şu sözünü unutma. Ne diyor? Zor olabilir. Sev. Zorsa sev. Ama sevmiyorsa zorlama.

Sevgili dostlar, insanın başına gelen her şey Allah'tandır. Haliyle biri sana iyilik yaptığında o Allah'ın sana lütfudur, o insanı köprü yapmıştır. O insan eğer o iyiliği kendinden bilirse eyvah. O gelecek olan lütuf sana gelecekti. Bu aslında senden çok iyiliği sana getiren köprü olan kişinin imtihanıdır. Yani verdiği her neyse bunu sahiplendiğinde ortaya çok kötü bir sonuç çıkar. O da şu: bir gün gelir iyiliği başa kakar. Hadi. Biri sana bir güzellik yapıp da bir süre sonra başına kalkarsa de ki, ulan sen bana ne kattın ki, ne eksilteceksin. Allah'tan gelen gene gider Allah'a. Ve başına gelen her ne kötülük varsa senin kendi yüzündendir. İşte iyiliği başa kakanın tüm sevabını yok etmesi gibi.

Sıradaki şarkı çok istediğiniz bir şarkı bu aralar. Anlamadın sen beni diyecek. Ben de diyeceğim ki nasıl anlasın? Eğer bir insanın seni sevmeye gönlü yoksa anlamaya gönlü nasıl olsun? Ve anlamaya sevmeye gönlü olmayanın şöyle bir özelliği vardır. Senin her halin ona kusur olarak görünür. Tabii. Senin her halin bir anda kusur oluverir. Allah böylesinden esirgesin.

karşı taraf gerçekten dost mu değil mi anlamak ister ve zaman zaman bu programda ipuçları veriyorum. Gerçekten seviyor mu sevmiyor mu anlamak ister, ipuçları var. Şimdi öyle bir ipucu vereceğim ki terbiyesini anlayacaksın karşı tarafın.

öfkeliyken belli olur. Eğer gerçekten adamsa, insansa, tartışırken bile saygıyı koruduğunu görürsün. Zaten sana saygı duyuyorsa kendine duyduğu saygıdandır. Böyle insanın sevmesi gibi kızması da adam gibi olur.

0: sevdiği kızla böyle ufak çaplı bir tartışma yaşar. Kız gider, usta çırağını yanına çağırır. Der evlat, senin derdin ne? Çırak ustaya der ki, ya usta ben onu çok seviyorum da o beni sevemedi gitti. Ve ustanın ders niteliğindeki cevabı, evlat, şu söylediklerimi sakın unutma. Seni seven biri için mücadele etmek güzeldir. Ama biri seni sevsin diye mücadele edilmez.
1: Gölge sizlerle.

0: Bugün bir iyilik yap. Kendine güven ve gölgeyi dinle.
1: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Samsun'dan Funda. İmdat, Hatay merkezdeyim. Diyor. Vatanı asli Artvin, vatanı ikame Ankara demiş Fatih Poyraz. Eyvallah. Selvinaz İzmir'den. Bu arada çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Kral Adam şiirlerin efendisi Çorum merkezden.

bana bu cihanda bir dost diye düşünme. Bir radyo programı deyip geçme. Gündüz 14 gece 24 buradayım. Dostum, yüreğindeki sızıları biliyorum. Ortak yanlarımız var ve onları dillendiriyorum. İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır. Ve halden anlayan biri bu dünyadaki en doğru dosttur. Halini anlıyorum. Beni tekin birazdan anladığıma dair yine bir şeyler duyacaksın.

Pekala, ne demiştim? Halinden anlıyorum ve bunu sana ispatlayayım. Sevgili dostum bak, şunu hiçbir zaman unutma. İnsanlar senin ne hissettiğini bilmeyebilir. Ama Allah biliyor. Yaradan ne diyor? Şah damarından daha yakın sana. Haliyle kalbinin en derininde sakladıklarını biliyor, görüyor. Sen eğer iyilik, dürüstlük üzereysen korkma. Karşılıksız kalmaz. Ve eğer bundan sonraki hayatında haksızlığa uğramak istemiyorsan hakkını Allah'a emanet et. Allah'ım de, hakkımı sana emanet ettim. Sen beni haksızlığa uğratmak isteyenlerden koru.

Mesela ben isterim ki beni şu an yurt içinde yurt dışında duyan hanımefendiler, beyefendiler, büyüklerim, küçüklerim deseler ki, biraz iddialı gelecek ama, ya senden önce sevdanın ne olduğunu bilmezdik, senden öğrendik. Dertliydik, ağlardık, bir gün gülmezdik, yeniden gülmeyi senle öğrendik. Artık bahar oldu karakışlarım, seninle son buldu arayışlarım. Çok uzun sürmüyor ağlayışlarım, yaşımı silmeyi senden öğrendim. Hem cesur hem sadık sendeki yürek, her sevene böyle sevgili gerek. Sevdiğin uğruna candan geçerek, aşk için ölmeyi senden öğrendim. Hayat müşterekmiş, gördüm gerçeği. Unutamam sarf ettiğin emeği. Gerektiğinde bir lokma ekmeği ikiye bölmeyi senden öğrendim. Senden öncesinde ben deli şaşkın, sabırsız öfkeli biraz da taşkın. Beni bu hayata bağlayan aşkın,

Gördüm aşkın bahçesini, çözdüm sevda lehçesini, kondum da kokladım hepsini. Ah, gülde senden ötesi yok.

İşte mesele bu. Mine Hanım demiş ki Ankara'dan Mine Doğan. Ben diyor beni düşündüren sohbeti seviyorum. Sizin sohbetiniz, şiirleriniz böyle demiş. Eyvallah.

yıkılmışım ben diyenler için veya kendini oraya yakın görenler için kurtuluş duadadır. O zaman dua edelim. Diyelim ki ya Rabbi, beni kabullenilmediğim yerlerde tutma. Sevildiğimi sanıp yandığım değil, gerçekten kıymet gördüğüm kalplere yönelt. Ve beni kendime bile söyleyemediğim şeyler için affet. Ne olursa olsun kalbimi yalnız sana yaslayayım. Sana dayanayım ki hiç yıkılmayayım.

Zannetme başka bir sevgili buldum. Sanma yokluğunda huzurla doldum. Ne bir kalbe girdim ne aşık oldum. Bir gönül çalmadım senden sonra ben. Ağlamak, sızlamak, yanmak kâr etmez. Seneler geçse de bu sevda bitmez. Hayalin gözümün önünden gitmez. İnan, hiç sensiz kalmadım senden sonra ben. Çile kervanında katar olmuşum, ölmeden mezara yatar olmuşum. Bitip tükenmişim be, beter olmuşum. Huzurla dolmadım hiç senden sonra ben.

şarkılar ne yapsın ya? Şarkıların gözü kör olsun. Sevgili dostlar, mesajlarınıza bakalım. Sakarya'dan Celal Bayram, Bursa Kumla'dan Semra Fırıncı, Gül İskenderun'dan, Gülsüm Demir Sivas'tan, Bursa İznik'ten Nirgül Kurt severek dinliyorum diyor. Çok teşekkürler. Kocaeli'den Selda, oğlum uzaklarda, bugün doğum günü kutlarsanız sevinirim demiş. Neymiş adı oğlunun? Deniz. Deniz Yılmaz, nice yıllara canım kardeşim, annenle sevdiklerinde. Aksaray'dan Fatma, ben ve çocuklarım için olsun sıradaki şarkı diyor. Diyor ki Allah izin verirse siz bana psikolog gibi geliyorsunuz demiş, dualar etmiş, çok teşekkür ederim. Gülseren Hanım, yavrum seni takip ediyorum, çok beğeniyorum, Allah senden razı olsun demiş, İzmir Karşıyaka'dan. Belli ki bir büyüğümüz, ellerinden öpelim. Bu arada Ali Yıldırım İstanbul Ümraniye'den selamlar, ben seni Allah için seviyorum ve dinliyorum, bir şiir okursan bana yeter kardeşim demiş. E olur. Bütün yollarımı çileler sarmış, bir türlü yanına gelemiyorum, umutlarım çoktan solup sararmış, ne yapsam ne etsem bilemiyorum. Hayalin her gece karşımda durur, hasretin bir kurşun yürekten vurur, sensizlik içimi yakar kavurur, buralardan sensiz hiçbir yere gidemiyorum. Bilsen varlığına nasıl muhtacım, yokluğun içimde en büyük acım, sancım. Vuslatına ermek bütün amacım, Rabbimden başka şey dileyemiyorum.

Belki de bugün ilk kez duyduğun sesimi Radyo 7'ye yeni denk geldin. Olur ya, normalde garibime gider benim açıkçası bu, ama nasip işte bugün tanışmış olabiliriz. Ve daha tanışır tanışmaz arabana kaydetmiş olabilirsin. Belki de dedin ki ya radyo dinleyeceğimiz zaman burayı dinleyelim. Demişsen şunu da hatırla. Birbirine yakın olan ruhlar yıllarca ayrı kalsalar da bir gün herhangi bir vesileyle bir araya geldiklerinde çok kolay anlaşırlar.

0: Elha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Kapanış duama geçmeden Veysel isimli bir kardeşimiz 3 yıldır epilepsiyle uğraşıyormuş. Bugün diyor sonuçlarım çok güzel çıktı. Çok mutluyum demiş. Ne güzel, mutluluğunu bizimle paylaşmış. Fakat diğer taraftan da bir kardeşimiz Emel isminde, Afyon'dan. Seni çok seviyoruz, dua istiyorum, ağır imtihandan geçiyorum demiş. Herkesin aslında imtihanı kendine ağır sevgili kardeşim. Herkesin bir imtihanı var. Ve evet, bugün duasını yapayım. Diyeyim ki, bu arada radyosunu yeni açanlar da garipsiyordur. Hayırdır lan, ne duası falan diyordur ha. Arkadaşlar, bu program böyle, farklı. Şarkı, türkü, şiir var, hayat var, dua var. Hatta program duayla başlıyor, duayla bitiyor. Pek. Allah'ım, beni bana bırakma. İçimden geçenleri bilip de bana rağmen hayra çeviren sensin. Kalbimi sadece sana güvenenlerden eyle. Amin. Bu sadece Allah'a güvenme meselesi öylesine bir cümle gibi geçip gitmesin, üzerinde düşün. Bu adamı dik tutar. Adamı omurgalı yapar. Allah'a eğilirsin. Sen ona eğildikçe o seni kimsenin önünde eğdirmez. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine buluşacağız radyomuz 7'de. O ana kadar hatırla. Dün gitti, yarın daha gelmedi anı yaşa. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden. Şimdilik eyvallah.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sendeyizsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.